0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Temmuz 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde yine günün en sevilen şarkılarıyla 120 dakika yakın sizlerle birlikte olacağız. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz.

Güne dair paylaşılacak en güzel eserler bu adreste sizleri bekliyor. Ben Tümerkan Söğütlü Festival'de sizlerle olmaya devam ediyorum. 14 Temmuz 2026 günlerden salı dedik. Yarın 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızı kutlayacağız, biliyorsunuz ki değerli dinleyenler. 15 Temmuz için de yurdun çeşitli yerlerinde hazırlıklar devam ediyor. 15 Temmuz biliyorsunuz ki Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak kutlanılıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyoruz. 2016 yılındaki hain darbe girişiminde demokrasiyi ve milli iradeyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi anıyor ve gazileri onurlandırmak amacıyla 2016 yılından bu yana kutlamaya devam ediyoruz. Yarın da yine 15 Temmuz'u icra edeceğiz.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yazın serinleten şarkıları diyoruz bunlara. İşte onlardan birisi şimdi sizlerle.

0: işine vay haline.
1: Efendim, haftanın ikinci gününde sıcaklıklar böyle arttıkça hava durumuyla ilgili de tahminler yayınlanmaya devam ediyor. Avrupa kıtasında özellikle termometreleri alt üst eden ekstrem sıcak hava dalgası rotasını bu sefer Türkiye'ye çevirdi. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen şöyle bir açıklama yaptı. Canımız sıkılabilir diyerek sıcaklığın tehlikeli olacağı tarihleri belirtti efendim. Detaylara bakacağız, ayrılmayın. Tehlikeli olacağı tarihleri belirtti efendim. Detaylara bakacağız, ayrılmayın.

Yine yoğun sıcaklıklarla mücadele ettiğimiz günleri geride bırakıyoruz. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen canımız sıkılabilir dedi ve sıcaklık tehlikeli dedi. Bu ayın sonunda başlıyormuş Ağustos ve Eylül can sıkabilir diyor Şen. Yeni sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini duyurdu değerli dinleyenler. İstanbul'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine dahi çıkabileceğini belirtti. Burada yaptığı açıklamada Ağustos ve Eylül aylarının birazcık bizim için sıkıntılı geçeceği noktasında uyarılarda bulundu. Detaylı inceleyeceğiz, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günaydın en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. 14 Temmuz 2026 günlerden salı dedik, haftanın ikinci gününde de sevdiğiniz şarkılar yine birbiri ardına sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu sıcak havalarda özellikle bu bol buzlu o serinleten kahveler iyi gidiyor değil mi? Ama bununla ilgili bir iddia ortaya atıldı efendim. Birazcık böyle canınızı sıkabilir. Detaylarıyla paylaşacağız. Birazdan geliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Herhangi bir zincir kahveciden aldığınız buzlu kahvelerin aslında sandığınızdan daha kirli olduğunu biliyor muydunuz efendim? Sosyal medyada da son zamanlarda görmüşsünüzdür. Özellikle paylaşılan haberlerde buzlu kahvelerin tuvaletlerden daha pis olduğu vurgulanıyor. Bu söylemin temelinde aslında birkaç farklı araştırma ve yıllar önce yapılan bazı hijyen testleri bulunuyormuş. Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı nokta şu: sorunun kaynağı çoğu zaman kahvenin kendisi değil, buz makineleri diyebiliriz. Benzer şekilde 2025 yılında yayımlanan bir pilot araştırmada da kahve zincirleri ve bağımsız kahvelerde satılan kahveler, buzlar ve bardaklar inceleniyor ve bakım sıklığı ve temizlik uygulamalarının yetersiz olduğu vurgulanıyor değerli dinleyenler. Peki gerçek bu mu? Gerçekten içmemeli miyiz? Son yani kanı nedir bu konuyla ilgili? İnceleyeceğiz detayları, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Başarılı oyuncu ve komedyen Ata Demirel doğum gününde hayranlarını sevindiren bir gelişmeyi paylaştı değerli dinleyenler. Ünlü sanatçı yeni filmi Pervanelerin senaryosunun tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eyvah eyvah olanlar oldu ve Bursa Bülbülü gibi sevilen yapımlara imza atan Demirel'in yeni filmi de şimdiden merak konusu oldu diyebiliriz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Günaydın, en sevdiğiniz şarkılar 14 Temmuz'da kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizlerle birlikte keyifli anları geride bırakmaya devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel bir gün dileyelim bir kez daha efendim. Buzlu kahvelerdeki riskten bahsetmiştik sizlere. Güvenmediğiniz yerlerde pek de tercih etmemeniz gereken bir durum olduğunu vurgulayalım efendim. Hatta özellikle Asya ülkelerine, böyle birazcık daha hijyen konusunda zayıf olan ülkelerde, musluk sularının tehlike oluşturabilecek olan ülkelerde de gittiğinizde zaten rehberler ya da daha öncesinde yaptığınız araştırmalarda defalarca uyarılırsınız. Buzlu içecekler tüketmemeye özen gösterin güvenilmeyen yerlerden ya da sokak satıcılarından. Çünkü zaman zaman sizin için tehlikeli olabileceği söylenir bu durumun. Her zaman tabii ki buzlu içecekleri içmekte, içerken dikkat etmekte fayda var diyelim. Efendim, sevdiğiniz şarkılar festivalde sizleri selamlıyor. Keyifli bir örnek daha bırakalım güne. Sonrasında yeniden buradayız.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın hafta ortasında en sevilen şarkılarla ben Tümerkan Söğütlü yine burada olacağım. Tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acaba İstanbul'un neresindensin?
3: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: mı? Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: Atmış. Anasını boyayıp babasına satana döndü.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür Niğde'ye doğru.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, kar. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olur.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 6944 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: dinleyenler, Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

havadan mıdır nedendir, hava böyle akşam çok serin oldu ya. Vallahi bu sabah uyanamadım. Daha ayakta, ayakta uyuyorum. Akşam sıcaklık 19 dereceye kadar düştü. Ya serin bir akşam, serin bir gece geçirdik. Uyudukça uyuyasımız geldi. Yer yer sağanak yağışlar görüldü. Sağanak yağışlar, gürültüler, patırtılar, yağmurlar, marmurlar oldu. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Günaydınlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enis, şimdi seni düşünürdüm. Bir şey yazmışsın, silmişsin. Ne yazdın, ne sildin bilemiyorum. Ama şimdi seni aklımdan geçirdim. Diyordum ki bizim Enis öldü mü, kaldı mı, nerelerde Enis? Enis'e ne oldu diye düşünüyordum. Düşünüyorken sen yazdın. Atinalarda, matinalarda mı kaldı, ne oldu diye düşünürken sen hemen günaydın dedin. Günaydın. Nasıl geçirdin Atina'dan? Geldin mi, döndün mü? Kapat telefonunu. Telefonu sessize al. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Adem Öber abi, günaydın Gürkan, nerede kaldın? Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Efendim Kemal Karadayı, sizlere günaydınlar. Bizlere iyi geceler. Gürkan abi yayınlar dilerim. Akşam yayının tekrarından tekrarıyla terapiye devam ediyoruz demiş. İşten eve giderken açmış terapiyi dinliyor sevgili dostlar. Hadi bakalım, iyi geceler, iyi dinlenmeler. Burak'ım, Molla kardeşime günaydın. Aynur ablam günaydın. Bize de kolay gelsin, size de kolay gelsin. Necdet abime de günaydınlar. Ahmet Ali günaydın. Gürdas Ali. Sana da günaydın. Mehmet. Günaydın. Gökhan Karali. Günaydın çocuğum. Günaydın kuzenim. Günaydın. Zülfiye Yılmaz. Günaydın demiş. Günaydınlar. Yok be ya, dönünce şov yapacağım demiştim. Dün onunla meşguldüm demiş. Enis Şerif, nasıl bir şov yaptın? Tıraş olmuşsun gördüğüm kadarıyla. Yanında iki tane de kızan var. Hilfiger Tommy. Dark City, New York City. Kızların bir tanesinin tişörtü Tommy. Ondan sonra üç tane daha kızan görüyorum burada. Onlara da motosiklet ehliyeti veriyorsun. Orada da bir Abdi Hasan diye bir dükkan görüyorum karşı tarafta. Şov bu mu? Ben senden direkt şov bekleyeyim be. Nasıl şov böyle bu? Leblebi Hüseyin Akam günaydınlar. Kafa Pastanesi. Ahmet Ali. Günaydın. Özkan abim geldi mi? Günaydın. Adem Akraba Davayka'dan Apra Eşka'da. Hasan Şerif Ali. Enis'i düşünürsün ama beni arıyorsun demiş Hasan Şerif Ali. Aklımda fikrimde hep sen varsın. Rüyalı gözlerim var, ondan arıyorum seni. Seni aramadan güne başlayan uyanamıyorum. Döndü gibi kimisi bir kanalım. Enis'i düşünüyorum, Hasan'ı arıyorum. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abim. Günaydın Turan abi. Sen başka söylüyorsun, onlar başka çalıyor. Gürkan Bey, aynı notayı çalmıyorlar ki demiş Karadeniz Hasan. Ya be, sen hikayeye erişilemiyor, ha hikayeye yanıt vermişsin. Ya ben onlara miden çalın dedim, benim sesim fa diyezmiş. Sen gene hemen eleştiresin. Nasıl aynı notadan çalmıyorlar canım? Karadeniz Hasan abi. Sen kıskanmışsın benim o güzel sesimi. Aynı notadan çalmazlarmış. Allah'tan sen versin. Hasan uygulamalı olarak senin üzerimde çalışıyor demiş Enis Şerif. Anlamıyorum sabahleyin.
Sabahleyin kafa basmaya basmaya kafa. Cuhu. Günaydın. İyi yayınlar kral demiş. Neredesin sen? Kaç günden ben aynı altısından bari. Cuhu. Ha? Yılmaz Kasım abi. Bulgaristan'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın abi, günaydın. Hafizali günaydınlar.

0: inam. Günaydın mesajın altına gelen günaydın mesajlar. İsmail Sar, Leblebci Hüseyin Agam, Zehra Emir Zekeriye, Sevcan Güvenim ablam, Ekrem abi, Nurcan abla, Ahmet Demirci, Mehmet Şerif, İlkan Musami BMW Fabrikası, Melia Kocanov ablam, Hüseyin Bircan Dobra Ultra demiş. Tövbe bismillah yarabbim. Türkçeyi konuşamazsın, Yunanca'yı bilmezsin. Kalkmışsın Bulgarca Dobra Ultra diyecek. Dobra Ultra demiş. Ultra. Günaydın ablam. Günaydın ablam. Tayfun Gülcan, Ayla Mehmet, Erkan Nurcan, Halil Belginesin, Ayla Bayram, Serdar Mehmet, Salih Mustafa, Özcan Hasan, Ali İhsan Tanyolu, Ayşe Ali Baba oğlu, İrfan Abdullah, Bülent Yusuf, Taner Hasan, Cüneyt Sadık duvarıma günaydın mesaj yazan dostlarım. Günaydın. Kuşlar gibi kimisi bir yuva kuralım. Uyandın mı beya? Hadi kalk arabalığa gezme, arabalığa gezme dingil, o saati bana versene hediye demiş Emre Severci. Sen dün neredeydin be? Sen niye hiç çalışmıyorsun be? Sen niye iki gün çalışıyorsun, beş gün geziyorsun sen be? He? Ne yapa burantı? Güzel gün olsun. Günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu sabahlar, hayırlı neşeli programlar diyorum demiş Hatice ablam. Günaydın Hatice abla, günaydınlar. Senin kurabiyeleri yapıyor, sabahtan kuru kasaba bırakılacak. Bugün Mehmet getirecek demiş Ahmet Ali. Sayın be. Vay. Ama parasız almam bak, ona göre. Parasız kurabiye almam. Ona göre yapın, ona göre yollayın. Çok fena buluşuruz. Öyle söyle. Özkan abiye günaydın, Gürkan kardeşime güzel gün olsun. Tüm dinleyicilerine sevgiler demiş Ayşe Mertoğlu. Dükkan köşe esnafı da diyor, dükkanda Ayşe. Silogi mağazası 1984 yılından beri hizmetinizde. Süsleme deyince, süslemeci deyince Ayşe Mertoğlu ablama günaydın. Güzel gün olmasın derim demiş Sinan Bey Softa. Sinan'a günaydınlar. SBS Consulting and Rent a Car. Bak İngilizcem nasıl bak. SBS Consulting and Rent a Car. Kimlik, yani taftada randevularının alınması, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne yani kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı, yenileme, motosiklet, papağan alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, emfianın sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik ödeme de yapabileceksiniz. SBS Consulting and Rent a Car. Bakın ne kadar çok bir arada, çok iş bir arada yapılıyor Sinan'ın bürosunda. Sobacan Çarşısı, Eski Niko Market'in aralığında. Oturunuz 6'da. Hangi şarkıdan başlasam ben bugün? Bayra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni, hop tırlanım, çıplak çıkarım bayrama, hop tırlanım, çıplak çıkarım bayrama, hop tırlanım, çıplak çıkarım bayrama, hop tırlanım. San Siro'nun tüm şubelerine, tüm birimlerine günaydın. Vay.
1: Vay haline,
0: vay.

İlk yerli bulaşık makinesi kapsülü TEMS 4 yetkini Sansiro farkıyla sizlere sunuyor. Bakkal ve marketlerde deneyin. Bulaşık makinenize koyun bir tablet. Bulaşıklarınız pırıl pırıl pırıl pırıl çıksın. Uygun fiyatıyla, inanılmaz fiyatıyla, kalitesiyle TEMS. Seçim bakkal ve marketlerde satış noktalarında, Sansiro'nun satış noktalarında. Güm güm. Yani güm güm taka taka, güm güm taka taka. Yani Sansiro satış noktaları nerede? King Food'un karşısında ve büyük parkenin olduğu yerde. Parasını patronla anlaşırsın, ona karışmam. Sana afiyet olsun, iyi programlar dilerim demiş Ahmet. Kutunun üstüne fiş yapışacak. Kutunun üstüne fiş yapışacak. İforiya'ya şikayet ederim. Bak İforiya'ya 4 kere şikayet ederim sizi. Kutunun üstüne fiş yapışmazsa. Haksız mıyım Gökhan Karali? Vallahi İforiya'lara 4 kere şikayet ederim. Uzaklardadım, dinleyemedim seni. Sesi özlemişim, şu an fark ettim diyor Cuhu. Tabii ki özleyeceksin. Tabii ki özleyeceksin, ben özlenecek adam Gürkan Nesinoğlu.

Yasu abim, Kalimera'yı yayınlar falan demiş Durmuş Harmonistan. Aa, Durmuş gördün bana ne yazmış ki? Karadeniz Hasan. Orkestra demiş ayrı telden çalıyor, sen ayrı telden söylüyorsun demiş. Sana ayak uyduramamışlar demiş. Orkestraya miden girin dedim ben. Öyle mi olmuş sanki? Tabi Durmuş şimdi yorum yapamaz, yapmaz. Yap sen yorum özelden ya, bana ben okumam onu. Günaydın bas zurna demiş. Animolla. Ben zurna olayım çalasın, üfüresin beni. Üttüresin. Üttüresin beni zurnayı. Kendin kaşındın sabah sabah. Kendin kaşındın. Kaşınanı kaşıyacaksın, kaşınanı kaşıyacaksın, kaşınanı kaşıyacaksın. Animolla sen bana çok manyağa gitmeye başladın. Başladın. Sen bana çok manyağa gitmeye başladın Animolla bugünlerde. Günar abla günaydın. Günaydın. Sana da kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Özlenecek adam Gürkan Beyciğim. Ah ah ah ah ah ah ah demiş Ümit. Gülüyorsun ama sabah sabah bana yazıyorsun, beni açıyorsun ya. Bensiz yapamadığın için ya. Koparım dilini seni vallahi billahi. Günaydın Gürkan. Gürden mi? Gürden mi modeli demiş Erdal Bayram. Ha ne olmuş? Ne olmuş? Niye beni üzüyorsun? Siz niye bana katala biska pragmata mi grafitere filke filez mi? Ya dedi böyle katala bu timuletere. Ego toprağı mı yiyiz stokite? Ben büyüklerimden böyle gördüm. Misal senden demiş Emre Merci. Ne gördün büyüklerinden sen be? Ha? Ne gördün sen büyüklerinden? Aynen öyle. Sen verirsin tonu, dersin ki kırılın

Abo animallar. Ne dedi öyle sana demiş leblebci Hüseyin Aga. Öttüresi benim zurnayı. İşi işi. Ama çok sataşma başladı bana. Baksana Konya'ya gidiyor. Az sonra lise zurna diyor sabah sabah.

Ama hav atmışsın ama Gürkan abi demiş. İlyas düşmanlar için paylaştım prof fotoğrafı demiş. Ha bu günaydın mesajın mı ya? Düşmanlar için paylaştım. Bak sana saat, araba, Volvo. Bacaklara bak, bacaklara bacaklara çırpı gibi. Niye benim bacaklarım çırpı gibi çıkmış öyle?

0: Cevvelek İdiz. Cevvelek İdiz. Geçen gün beni Kiriya Cevvelek İdiz aradı. Adını unuttum. Tam program bitti. Telefon çalıyor. Bir stasyonu arıyor. Alo dedim. Ne dedi? Ne dedim? Ondan sonra dedi buraya dedi not bırakmışlar dedi. Seni aramamı istemişler dedi. Dedim siz kimsiniz dedim. Ben dedi Cevdet İdiz'in dedi sahibiyim dedi. Dedim ben de dedim Gürkan Nesnoğlu dedi. Ondan sonra niçin aradınız beni bilmiyorum dedi. Hem vallahi hem billahi. Han sarhoş, hancı sarhoş, yolcu sarhoş, herkes sarhoş. Bilmiyor mu dedi, buraya not bırakmışlar dedi. Ben dedim, ne için, reklam için? Sonunda sordu oradaki kızlara bağırdı. Ne için dedi, arıyorsun beni dedi. Gürkan Nesnoğlu dedi, reklam için dediler. Ha dedi. Reklam içinmiş dediler. Anlaştık neyse, gülüştük. Anlaştık, gülüştük. Ondan sonra flete Cevdet İdiz. Ve ben dedim orası dedim Koçoğuz oldu ya. Hayır dedi. Koçoğuz'un dedi üst katı dedi bizim dedi mobilya mağazası dedi. Ya çok dedikodular duyuyorum. Çok iyi fiyata kiralamışlar Koçoğuz orayı. Vallahi billahi. Biraz daha samimi olayım ben bunlarla bu Cevekiriz ailesiyle. Çok iyi fiyata kiraya vermişler. Hiç. Çok dedikodu dolaşıyor. Cevekiriz. Bana indirimleri, prosoları varsa gönderecekler. İletişim halinde olacağız mailine. Ben de sizlere Cevdet İdiz'i tanıtıyorum. Cevdet İdiz mobilya mağazası, bahçe mobilyaları, tabii normal evin içi mobilyalar, mutfak dolapları var çok güzel. Biliyorsunuzdur zaten. Bilmiyorsanız gidin. Eski Cevdet İdiz'in olduğu yerde Koçoğuz var şimdi. Koçoğuz'un üst katında Cevdet İdiz. Ajlara sorsam o bilir. Kolitozumu ufak şeyler için rahatsız etmiyorum demiş Gürdan Sali. Nasıl rahatsız etmiyorsun? Duşunu yıkan yatsın soracağım. Sen bana dedin biz dedin ki Totoş'tan don gibiyiz dedim. Dedim hanginiz Totoş hanginiz don? He? Hanginiz göz?
1: Kara kaş göz.
0: Yarısını söylemiş Nida Agam demiş.

Arada Koçovoz'da ne kram yapıyoruz? Ne olacak bu iş? Ha? Sen git bakalım Hasan, bir de Koçovoz'dan görüş. Bileken bile de. Odasının prostaminoza, prostaminisi kimse. Bir kendi kalanla konuşsunlar. Ya ne olacak bu iş? Sen söyle kolitine. Bu böyle olmaz bu iş, böyle de. Koçovoz'da almak lazım de. Az bile Süreyya Ali abim. Adamı dışlamışsın, aramamışsın hiç diyor Ahmet Osman. Niye dışlayacağımışım ben onu be? Bağdat'tan ipek aldım, altın bilmem ne bilmem ne yaptırdım. Vay nasıl acıkmışım sabah. Sabah tavuk kroketi yaptım. Çinili çinili. Acı verdi. Anlatamam nasıl güzel, nasıl nefis bir şey.

geçen akşamki program senin aynı Gökhan Güney gibi olmuş. Biri başka okuyor, biri başka çalıyor. Hiç olmamış abi demiş Emre. Günaydın Gürkan, güzel gün olsun demiş. Sevel Hanım günaydınlar. Bundan sonra ben de aramayacağım, onu yerken hep foto yollayacağım ona demiş Alimoğlu'na.

olsa da okudum, olmasa da okudum. Ama takmışsınız benim şeyime. Ben boğulacağım, sinirden şimdi sabah sabah.

0: İlkan.
1: İçine mi yaptırdım? Yeter ki benim.
0: Biz diyor. Biz diye Artin İlkan'la diye Koloski Vraki gibi izliyor. Dedim hanginiz Kolos, hanginiz Vrakisiniz, cevap vermedi. Günaydın ben. Eşref Tek demiş Tanju Halil İbrahim. Ne demek o be?
1: Bu çok lira hem kaynasın hem oynasın.
0: Hasan Melike. Günaydın.
1: Hem oynasın.
0: Günaydın, günaydın, günaydın.
1: Halimem yandan severim seni candan. Seviyorsan candan.
0: Giratos, günaydın Kalimera.
1: Şu

Aman. Severim seni candan. Abi canımızı istettin sabah sabah. Nereden aldın o kroketleri demiş. İlyas, sizle uğraşma hiç vaktim yok. Sizi göççüler, sizin ağırlık örgütü geliştirme uğraşacağız burada. Ha bakayım işinize günaydın demiş İlhan Solis. Resmen stir etmiş bizi. Resmen stir etmiş bizi bu. Ay Maris'e. Tavuk kroketlerini. İfandiz marka. Agora Plus'tan aldım. 1 kilogram Apostetos Kotopulu. İfandiz Kotopu Kez. 7.99. Tam 1 kilogramı 7.99. Babylino 4-5-6-7 numara Panes. 8.99. Bliss marka bulaşık şeyi. Deterjanı 1.20. Kajol'in ekstra ekstra yumuşatıcı 3.99. Nescafe 200 gram 6.90. Agora Plus. Agora Plus. Seviyorsan candan, erken gel akşamdan. Gülme Gürdal. Biz ararız seni Ali abi. Bırak sen zenginleri demiş Ahmet. Acaba Ali abine sen şimdiye kadar zırnık koklattın mı? Acaba Ali abine şu ana kadar sen bir sandviç, bir tane... Bir tost ısmarladın mı acaba?

son zamanın en çok sevilen ürünlerinden biri sarı sosla tavuk şişli pide demiş. Of Hasan, yapma Hasan. Görünüşe bile bir harika tavuk sarı sosla tavuk şişli pide. O sarı sos tava zaten çok yakışıyor. O sarı sosu tavuk için özen yapıyorlar.

Sabri abi günaydın. Boğazında kalsın demiş Gökhan Karali. Uş küpek, uş küpek, küpek. Ona satmış, ona kroketleri demiş limonla. Kızdırmayın. Havlama başlayacak gene demiş limonla. Bak nasıl anladın? Başlayacağım şimdi bak. Zaten Nikan'a kızdım. Sizden ulaşamayacağım demiş, köprü açacak. Günaydın, hayırlı sabahlar. Dün beni aramışsın, öyle dedi arkadaşım dedi. Oğuz Mehmet, evet seni arıyorum. Niye cevap yazmadın sen bana dün? Gürkan, Oğuz, Gürkan'ın çocukları ne oldu? Ben kuru kaspatanda üretilmedi mi demiş Emre. Ha? Çocukları ne oldu? Ha? Akşam kardeşime dedim benim sucuklar ne oldu, üretime ne zaman sokacağınız dedim. Biz de El Gastrio'dan çıkamıyoruz. Vitrin boşalıyor, yapıyoruz vitrin boşalıyor, yetiştiremeyiz vitrin, öteki ürünleri koyma. Senin sucukları da içinde dedi, azıcık zaman ver bize dedi kardeşim. Ben dedi bu kadar sliçe sat, ömrü hayatımda bu kadar sliçeli yiyen insan gör, bu kadar mı beğenildi bizim sliçeler dedi. Tavuk sliçeleri. Tavuk sliçeleri, ayılı ya insanlar, bayılıyor. Kuru kasap. Yazın cep telefonuna Leoforo Strato 14. Leoforo Strato 14. Sizi GPS çok değişik yerlerden götürecek. Çünkü kazıyorlar oraları. Orası çok güzeldi. Besbeter ettiler. Yemin ederim yok böyle bir şey. Yok böyle bir mantık. Artık neyin kafasını yaşıyorlarsa bilemiyorum. Leoforo Strato 14'te bizim dükkanın olduğu yer kazıldı değil. Hemen kaldırıma çekin. Park edin arabanızı. Çıkmaya yer var. Arabaları bırakmaya yer var. Önünde. Artık sucukları da çok beğenmişler. Sliçelilere bayılıyorlar. Köfteler zaten harika. Hangi birini anlatayım sizlere? Hangi güzellikleri anlatayım, tarif edeyim sizlere? Kuru kasap. Starto 14'te. Yine yine sliçelilere ayılıp bayılıyoruz. İnsanlar da. Efendim devam edelim. Çok güzel bir kahvaltı mekanı var Taşoz'da. Taşoz'un en güzel yeri Hristiyan Hoca'nın olduğu yer ve Scala Potamyas. Hakikaten de öyle, ben çok seviyorum, bayılıyorum oralara. Çok seviyorum oraları ve yepyeni bir kahvaltı mekanı var Taşoz'da. Gümüşeli Mehmet'in yeri. Adı çok güzel. La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. Güne taptaze, enerjik ve lezzet dolu bir başlangıç yapın. Haftanın her günü taze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Geleneksel bugaça ve börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri. Tasos Adası Scala Potamyas'da 3 tane birbirinden güzel bir kahvaltı tabağı var. Ben tatile gittiğimde kahvaltı yapmayı çok severim. Kahvaltıya bayılırım. En güzel günün en sevdiğim öğünüdür. Böyle sabah erken kalkacaksanız, böyle hava daha serin serinken, denizin rüzgarı üstünüze börükler vururken hep kahvaltınızı yapacaksınız. Kasap et koyun can derdinde. İlhan'ın totoşunda boza pişiyor. Kalmış 3 gün. Miço gelecek. Himmet'ten duayla Peslihan'dan köprüyü açacaklar demiş Nida. Dün şimdi lafı oldu Miço'ya, gülüyorsunuz ama benim yeğenlerimin ikisi de Arda okuyor, daha bitirmedi okulu fizyoterapi. Büyük olan da fizyoterapist çalışıyor. Bizim Ahmet'in yakışıklı eniştesi de fizyoterapist. O da dinliyorsa fizyoterapistlere, doktorlara sesleniyorum. Senem dedi ki o adama gülmeyin dedim. O adamın belinde sorun var, öyle zaman zaman oluyor dedim. O bir hastalıkmış, böyle çekermiş, siyatik gibi. Siyatik siniri çekmiş. Miço'nun gülmeyin adama. Ondan öyle görüyor adam, sağlık problemleri var. Allah'ım ya Rabbim sen. Ama hiç sağlıkla dalga geçilir mi? Adam siniri çekiyor be. Sağa doğru çekmiş, ondan öyle yürüyor. Siyatik siniri. Günaydın Gürkan Bey. Yavaş ve boğulcan, seninle neşeleniyoruz. Dikkat et kendine demiş. Boğulmam ben Necla Hanım. Günaydınlar Bursa'ya. Enver Abdurrahman abi günaydın. Günaydın. Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın. Ben çöp tereksi gibiyim. Ne versen öğütüyorum ben. Hiç boğulmam ben. Geldim gele 2 kilo almışım. Tatilin en güzel lagarasta verdiydim. Bütün enerjimi lagarasa harcadım. Yedikçe kilo veriyordum. Burada kuş kadar yiyorum, kilo alıyor.
Yaramıyor bana bu Karaköy. Yaramıyor bana bu Karaköy. Yaramıyor. Yaramıyor bana bu Karaköy. Yok mu zengin bir sponsor olacak bana, beni hep gezdirsin, hep tatillerden bir yayın yapayım, program yapayım. Ağustos sonu, Eylül sonuna kadar ne kadar sakalayım, yok mu?

En çok sen geçirsin Emiço'dan dalga ve dingil demiş Emre. Aa, hiç öyle bir şey yaparsan. Tamam, siyatik sinir çekmiş diyeyim sana. Yapma, kaç oldun Ogdon dayanak nokta kekati demiş Güzel Sarı ha. Ve Saskatala ve Nukason.

Siyatikten herkes anlamıyla bilir. Herkes Miço'nun sol ön amortisör patlak, modern eski andalaktika yok da herkes anlar demiş Nida. E o zaman niye dalga geçiyorsunuz adamla? He? Öğlen uyursan programdan sonra 3 saat, gece de 8 saat nasıl kilo almayacaksın? Bir de kasap dükkanı var. Oho demiş Tanju. Hastakende girdim. Eşek gibi girdim, kilo almazdı mı? O nasıl olurdu? Beni de evlatlık al demiş Ahmet Osman. Bu zengin bir karı beni evlatlık al demiş. Abi eşek kadar evlat mı olur? Senin kocası bandırık sıra. Günaydın Gürkan abim, yanımdaki Berkay ve Can arkadaşına selamlar demiş Hüseyin Feyzoğlu. Günaydın Berkay ve Cihan'a şişaba. Kilon be ya, kilon yaklaşıyor bana böyle gidersen demiş Gürdan Salih. Ya 81.

Programdan sonra orada gezmeye giderdin, uyumadın diyor Tanju. Vallahi billahi burada nasıl uykum geliyor programın sonuna doğru. Orada gözlerin fıldır fıldır fıldır fıldır dönerdi. Birkaç saat uyku lan. Nasıl kilo vermeyeceğim? Git oradan bak, öyle yürüyüş mü olur demiş İlhan. Ama sana söyleyeyim. Senem dedi akşam gülmeyin, adam onu siyatik sinir çekiyor dedi. Adam acısı var adamın. Sen döşeklerde yatırmış onu. Recep Tayyip Erdoğan. Sen döşeklerde yatırmış, ondan öyle siyatik sinir tutmuş adamın.

Mehmet Hüseyin Aga günaydın. Mübeccel ablam günaydın. Engin Ahmet günaydın. Selçuk Bekir Dobro Otro. Aramazsan arama yar, aramazsan arama. Mandalarım karaman. The Hat Marketler. Ama ne güzel sponsorları var, ne güzel indirimler var. Vallahi bile kaliteli marka ürünleri uygun fiyata yiyorsunuz. Sıkı durun. Sıkı durdunuz mu? Durun, sıkı durun. Faik sıkı dur. The Hat Marketler'de Feta Valma 1001 çeşit tek adres. Feta Valma 10.90 kilogram fiyatı. Farmer süt 1 litre 1 euro. Life Joy Milo Portokali Verikoko 1 euro 1 litresi. Life Çay Limon ya da Şeftali Rıfat Marketler'de 50 lepta. 6 adet 52 gazoza 3 euro. Rıfat Market. Rıfat Marketler indirimler bitti mi bitmedi. Lavaş kiri 8 tanesi 1.90. Gerçek lavaş kiri. Halva Sme Gepsi Vanilya 3.20. Halva Sme Amigdolo 600 gramı 3.5 euro. Rıfat Marketler. Rıfat Market ve benim programıma özel bir haftalığına 9 adet 2 euro. 9 adet meyve suyu hepsi marka 2 euro. Benim programıma özel. Paketler nahte böyle 9'lu. 4 dakika kaldı demiş Yufkancı'ya. Gökhan Karali. Hilmi Şerif günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Neriman Salihoğlu ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Oktay Ahmet günaydınlar. Ver coşkuyu, ver coşkuyu Leyla. Leyla günaydın. Nermin Beyhan ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Gökmen'e çok teşekkür ediyorum. Bizim en sevdiğimiz balıkçı Gökmen. Ayıla bayıla balık yediğimiz yer Gökmen. Pazartesi günleri dışında her gün açık. İhtiyopolyo, psitopolyo, vistonida'da balık yiyin. Kalamar yiyin. Harika, enfes, başka hiçbir yerde yemediğiniz kadar güzel tereyağda karides yiyin. İsterseniz onun şeyi de var, peynirsi, domatesi de var. Kabak kızartması, incecik incecik, çıtır çıtır. Salata çeşitleri, İhtiyopolyo, psitopolyo, vistonida. Nerede? Yastıköy'de. Hemen İmamoğlu elektriğin bitişinde hizmetinizde, ana caddede. Nermin Beykan ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan abi demiş Ahmet Bayram. Gene miting mi vardı? Günaydın. Just Green. Ben çamaşırlarımı hep Just Green'in ürünleriyle yıkıyorum. Renkliler ve beyazlar için deterjan, yumuşatıcı, bebeklerin biberonlarını yıkamak için efendim özel deterjan, bebeklerin elbiselerini yıkamak için özel deterjan, hepsi EcoCert sertifikalı, yani kimyasal madde barındırmayan deterjanlar bunlar. Deneyin, çok memnun kalacaksınız. Bulaşık deterjanları da var. Beyaz ambalaj, yeşil etiket, Just Green sıvı olarak satılıyor hepsi, sıvı deterjanlar bunlar. Ahmet yapıyor dağıtımını. Seher Selerotis'e Kallimero demiş, Kallimero. Kallimero. Mustafa, niye çağırattın sen bana bana zengin Furnos? Niye aradın sen beni Instagram'dan?

Günaydın canım. Zenginlere fakirlere iyi hafta dilerim. Günaydın, mesaj attım görmeyesin demiş zengin Mustafa Furnos. Şimdi gördüm, zenginlerin mesajı geç geliyor. Sizin paralara takılıyor mesajlar, ondan geç geliyor. Ya. Çek paralardan çabuk gelsin mesajlar. Hellas Brokat. Instagram'da bulun. 15 yıllık tecrübeden sonra Keşan'da, şimdi Yunanistan'a bayilik verdi. İşiniz daha iyi, daha çabuk, daha kolay oluyor. Burada bizim insanlarımızla daha çabuk, daha güzel anlaşıyorsunuz. İnanamayacaksınız oradaki videolara, orada gördüğünüz görsellere, demirin kalitesine, kalınlığına. Brokat ev deyip geçmeyin, sağlam evler, harika evler. Çabuk teslim ediyorlar. Söz verdikleri zaman da teslim ediyorlar. Ve harika fiyatlarla, efendim, çok güzel Brokat prefabrik evlere sahip oluyorsunuz. Hellas Brokat Instagram. Eora Beach Club. Çıkın çıkın gidin, atın kendinizi denizlere. Serin serin denizlerin sularına atın. Ooo, şaldır şuldur şaldır şuldur yüzün. Karnınız mı acıktı, sandviç alın. Kotobikes alın. Burger alın, hamburger alın. Hepsi dana eti. Bir tek karışık pizzaları var. Onun dışında hiçbir pizza çeşidinde domuz eti bulunmuyor. Hiçbir tostta domuz eti bulunmuyor. Özellikle bunu söylememi istediler. Eora Beach Club. Fener'de Eora.

Best wishes to Sara Aka Mısır'da demiş Despina. Ha? Biri boğulmuş gene biraz önce, Gürkan'ım yaşlıymış, kırıyor. Nerede demiş Entel Maganda. Yıllar utansın da Ali Tekin Türe'yi, Gürkan'ım galiba demiş Entel Maganda. Bunlar dünden kalma.

Güzel dünden kalmış. Günaydın Gürkan abi, Yardım Kamber. Vay ne güzel tütünler. Günaydın tütün tarlalarına. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın, günaydın, günaydın.

Şimdi deprem uzmanları, dün okuyorum, Yunanistan'ın tanınmış bilim adamları, deprem uzmanları Kefalonya'daki Mirtos Beach hakkında uyarıda bulunuyorlar. Geçen gün yine toprak kayması olmuş. Diyorlar ki niye burasını kapatmıyorlar? Burası çok tehlikeli. Hafif bir sarsıntı olsa kocaman kocaman kaya parçaları kopacak. Yani orada olan insanlara zarar verecek diyorlar. Zaten çok affedersiniz boktan bir yer olmuş. Ben gittim. Yani hiç öyle fotoğraflarda gördüğünüz, tanıtıldığınız gibi çok toprak kayması olmuş. Çok bozulmuş. Her yer bembeyaz toprak olmuş, kaya olmuş. Zaten sol tarafını tamamen kapatmışlar. Girmek yasak diye yazmışlar ama girebilir, isteyen girebilir. Yani illa bir kazanın olması için illa bir yerlerde önlem alınması için ölüm mü olması gerekiyor? İnsanların ölmesi mi gerekiyor diye sormadan duramıyorum. Bu kısa zaman önce Kefalonya'da Mirtos Beach'i gördüğüm için bunu söylüyorum. Hakikaten öyle. Çok tehlike arz ediyor orası. Ayrıca öyle fotoğraflarda göründüğü gibi de hiç değil. Yakından gittiğinizde burası ve Mirtos Beach yapıyorsunuz. Çok bozulmuş yani. 2021 yılında biz gittiğimizde çok güzeldi. Geçen sene gittiğimizde zaten kalabalıktan indik ama arabayı park etmeye yer bulamadık. Bu sene de iyice artık mutlaka orasının, benim de görüşüme göre, diyeceksiniz ki sen kimsiniz? Bu deprem uzmanları. Efendim bu işin uzmanları bunu söylüyor. Diyorlar ki Mirtos Beach'le ilgili acil önlem alınmalı. Orası halka kapatılmalı diyorlar. Kaldı ki Kefalonya, Zakynthos deprem bölgeleri. Hafif bir sarsıntı olsa orada o bütün o düşmeye yer arayan topraklar, bu taşlar düşecek, insanların üzerine inecek. Allah korusun.

Allah'ın koruması için kulun bir şey yapması lazım yalnız. Aydın Mehmet. Ne bundan böyle domates, biber, patlıcan be? Günaydın. Fatma. Günaydın Gürkan. Yeni sponsorun hayırlı olsun demiş Fatma Hüseyin. Yeni sponsorlarım hayırlı olsun. Toyota'ya da bugün başlıyorum. Çok teşekkür ederim Fatma. Dinliyorsun değil mi? Senden ötürü. Fatma tavsiye etmiş Cemil Ekidiz de bizi. Fatma zaten Toyota'da çalışıyor. Toyota Ioannidis. Bak Toyota'yı yazmayı unutmuşum buraya galiba. Unutmuşum bugün. Bugün Toyota'ya başlıyoruz. Ioannidis BMW'yi de temsil ediyor. Ama biz sizlere Toyota'yı tanıtacağız. Toyota deyince zaten bazı şeyleri çok fazla anlatmaya gerek yok. Toyota kalitedir. Toyota, efendime söyleyeyim, güvendir. Ve özellikle Ioannidis şimdi dede acbaliğini de aldı. İkinci el arabada da Ioannidis. Ioannidis güvencesiyle çok iyi durumda. Garantili arabalar. İkinci el araba içinde Ioannidis'i seçin. Toyota Ioannidis. Sadece Toyota değil, başka marka arabalar da var orada. Toyota premium bir marka. Toyota demek kalite demek. Bizi sakın unutma, akşam rapor vereceğim Ioannidis'e diyor Fatma. Bak unuttuydum, iyi ki yazmışım. Bak şimdi buraya bundan sonra not ettim, tamam. Başka yazmamı istediğimi, söylememi istediğiniz bir şeyler varsa yaz bana Fatma. Dün biz Kiria... Kiria'nın adını unuttum. Onunla kısa bir görüşme yaptık. Yarın başlıyorum dedim. Tamam dedi. Programdaydım zaten. Kiria Gerasiyo'du ya. Yani merak ettik Kiria Gerasiyo'du. Ona da günaydın dediğimi söylersin. Aydın, niye bana anlamsız şeyler yolluyorsun sen beyam sabah sabah? Bu kutu ne be? Bu ne böyle be? Ha Seran üstünde nasıl zamazingo böyle bu? Bundan Seran'ı mı havalandırıyorsunuz? Ama Seran'ın içine zitin ekilir mi? Tövbe bismillah. Seran'ın içine zitin ağacı ekmiş. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Vallahi bir asırlar. Niye ektin Seran'ın içine zitin ağacı be? Seran'ın içine domates, biber, patlıcan ekildiğini gördüm. İlk defa zeytin ağacı ekildiğini görüyorum Seran'ın içine. Sizin oralar çok mu soğuk oluyor? Zeytinler donuyor mu sizin orada? Fatma, şeyin adı neydi? Cevelik'i dizin. Meryem kızın adı neydi?

2 ay önce arabamı Toyota Vianity'den aldım. Çok memnunum abi. Fatma sattı bana arabayı demiş Hasan Melike. Vay vay vay vay vay vay. Vay ne güzel araba. Vay ne güzel araba, vay ne güzel araba. Vay plakasını özel mi yaptırdın bana 5444? Kop kop kop 5444. Sorma. Anastasia'ya da günaydınlar. Cevelekidir. Kiriya Cevelekidir. Şimdi Koçovlu'sun üstünde diyoruz. Olmaz ki Koçovlu'sun da reklam olur diye. Şimdi lazım Koçovlu'sun da sponsor olsun.

Şimdi diyorlar ki keşke zamanında geçseydim, içseydim, geçseydim. Ah bebeğim, geçme artık. Herkes ne derse desin, ne söylerse söylesin. Kevikiye köyünden Ercan abi

Fikret abi günaydın. Fikret abi kalimera. Feride ablam günaydınlar. Terapiyi dinleyen herkese gelsin Aguş demiş. Zeynep kardeş günaydın Zeynep'im.

zannediyor lan ya camın önünde be. He? Sesleri mayın gibi. Bir tane böyle dolgun canı, şortlu, mavi tişörtlü bir kızan gözlüklü, bir ileri bir ileri geçip duruyor camın önünde. Allah Allah. Hiç tanıdık birisi dedik.

Yufka deyince yufkacı deyince yufkacıyı unuttum. Allah senin iyiliğini versin Gökhan. Oh oh oh oh, Trakya yufka. Hoppa Rıdvan Feyiz, İnsan oynatan yufka. Hoppa Trakya yufka. Dün Nursel ablam dedi, ona da verdim. Kardeşim dedi, gerçekten çok güzel yufkalar dedi. Çok güzel yufka. Püfür püfür börekler oluyor. Yumuşacık börekler oluyor. Ya da çıtır çıtır, nasıl isterseniz, nasıl yaparsanız. Trakya yufka. Rodo Blendi gibi dün bakkal ve marketlerde. Rıdvan Feyiz şekerim. Erol Agromix'te 10 euroya metrekaresi plak akter fayanslar var. Lazer kesim. Türlü türlü bahçe malzemeleri var. İnşaat malzemeleri var. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Züccaci ürünleri var. Nalbi ürünleri var. Çaymakıf köyünde Erol Agromix. Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Mona Lisa saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 1270 tane gelinlik. Her zevke göre gelinlikler. Dikiliyor, kiralanıyor. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Hoppa hoppa hoppa Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa eczanenin bitişinde. Canlı çiçeklerle her türlü gelin araba süslemesi, gelin yolu, gelin buketleri, gelin masa süslemesi de yapıyor. Ben sana yazdım salak. Sen unutuyorsun. Bana ne demiş Gökhan, tekrar yazacaksın. Tekrar yazacaksın, tekrar yazacaksın. Günaydın. Reha abi günaydın, Pupa İsmail demiş. Ama Reha abi senin Haşmet'i dinlesene. Beni niye dinleyesin? Melih Koca, kocanım ablam günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Erol Macur, Sevim Bahsi, Taner Ülke, Nermi Beyhan, İleha Ağabey, günaydın. Zeynep Koray, günaydın.

Sonafu. Sonafu çok güzel temizliyor. Sonafu çok iyi temizliyor. Sonafu sevgili dostlarım. Arabanın içini ve dışını indirimli olarak sadece 18 euroya temizliyor. Instagram'da bulun, takip edin Sonafro olarak. Orada telefon numaraları var. Arabanızı ve bulunduğunuz yerden alsınlar. Bulunduğunuz yeri yıkayıp da temizleyip de kurutup da parlatıp da bıraksınlar. Sonafro Özcan'a ve Vedat'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Sonafro diyelim sevgili dostlarım. Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığı geçince hemen sol tarafta Sonafro. Oraya gitmenize gerek yok. Instagram'dan telefon numaralarını bakın bulun. Telefon edin Sonafro'ya. Gelip arabanızı yıkasınlar. Yıkasınlar, size teslim etsinler. Sonafro. 18 euro araba iç ve dış yıkama. Hasan Çanakkale'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan, hijyen servis. Bataryanın hijyeni için, hijyen servisi seçin. İlaçlama işleri. Evlerinizin güzel kokması için, tuvaletlerinizin hijyeni için. Periyodik olarak iş yerlerinizin ilaçlanması için. Yılanlardan, sineklerden, kara sineklerden, sivrisineklerden, karıncalardan uzak bir hayat için. Hijyen servis, hijyen servis. Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Ve Hasan'ın tam karşısında Mekke'de rengin olduğu yerde Fatih var. Fatih'i koltuk kaplama, koltuk döşeme işlerinde number number hizmet veriyor. Babadan oğula geçen bir meslek bu. Fatih, araba tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Ella Fatih, Dose Fatih. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde harika fiyatlarla. Düğün menüleri, mevlüt menüleri. Sıcacık, taptaze evinize kadar, düğününüze kadar, etkinliğinize kadar getirsin. Mac Catering. Thank you Despina. Here are nice Greek girls. And Souvlaki demiş Mısırlı. Ha? Despina kim be? Ne diyorsunuz siz be? Ne Souvlaki'si ne Greek girl be? Greek girls, Greek boys.

0: Tuke Tuke çalayım mı size?
1: Günaydın Gürkan, hayırlı programlar dilerim demiş Halil Osman abi. Günaydın Halil abi, günaydın. Günaydın.
0: Tuke Tuke Tuke Tuke.

yoğunlaştıracak param varsa ol. Yoğunlaştıracak param varsa ol. Hani öyle. Fazladan param varsa ol. Yalnız bu sene Nursel ablam da en azından 4 paket fasulye istedi. Biz de alacağız. Bizim tanıdıklar, komşular falan filan var. Ya. Benim gerçek dostlarım, arkadaşlarım öyle bir şey yapmaz. Gerçek olmayanlar varsa yapar. Biz kendi aramızda konuşuyoruz birisiyle de.

so quiere, de eso quiere estar. Tuke. So quiere estar. Günaydın Gürkan abim, iyi yayınlar dilerim. Hanya'dan selamlar demiş Cemil. Abi Hanya'ya tatile mi gittin? Hanya'dan sonra Konya'ya gittin. Tamam mı? La Hanya. Girit yine rüzgarlı mı? Çok rüzgar esiyor oralarda bayağı. Deniz yine rüzgarlı mı? Bak görüyorum karşıda rüzgarlı deniz. Buranın acını sattım Girit'inde rüzgar hiç eksik olmuyor buraya. Ioannidis Bros. Metakirizmen αυτοκίνητα. Πο. Τι ωραία αυτοκίνητα. Ioannidis Bros. The largest automobile in Greece. Hakikaten aradığınız her türlü arabayı bulabilirsiniz. Bak mesela burada bir tane Toyota Hilux Double Cab Auto 52 santim prosopiyaz görüyorum. 28.900 euro. Hepsi gelin gibi. Bak bir tane Renault Clio görüyorum. Sadece 22.000 euro. Bak neler ne arabalar var. Vay ne arabalar var. Mini Countryman var. Bunların hepsi garantili sevgili dostlarım. Ioannidis Bros. Şimdi Dedacun Toyota bayiliğinde aldılar. Orada da ikinci el arabaları bulabiliyorsunuz. Ioannidis Bros. BMW X1 Drive 25 X-Line 47.900 euro 2026 model. Pop. Yepyeni arabalar da var yani. Mesela adam alıyor arabayı bir şekilde memnun oluyor ya da ödeyemiyor. 2 ay sonra satıyor. Bunu ikinci el fiyatına alıyorsunuz. Çok da uygun fiyata alıyorsunuz. Ioannidis Bros. Toyota. Çok sıcak diyor Cemil. Ama Cemil sen yükseklerdesin de fotoğraftan gördüğüm kadarıyla. Yükseklerde Girit'te gece 18-19 derece oluyor. Yorgandan yattık abi biz hep. Girit'te ben Cemil. Çok sıcak ama rüzgar hiç eksik olmuyor maşallah Girit'ten de. Girit'te arabanın camına 10 gün kaldık orada. Bir tane sinek yapışmadı. Nereye yapışacak sinekler rüzgardan? Nerede sinek? Meli. Çiko. Sokeresa sokerde çiko. Neden, neden, neden, neden, neden çiko?

0: ki kim yollamıştı bana fotoğrafını, telefondan görmem lazım, Melih Ali. Nasıl karışıyor mesajlar ama, nasıl karışıyor ama.
1: Sok yerde.
0: Ne oluyor be? Melih Ali günaydın abi demiş. Fotoğraf göndermiş. Gör bakayım fotoğrafı. Karpuz. Ela karpuz ya. Abakoca gidip tarlada bir karpuz var. Melih ne oluyor böyle? Hüseyin bu yeni mi oluyor bu karpuzlar? Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin yeniler dedim. Hüseyin mümin. Sok yerde. Ela duke. Emirkan nerede? Buyurun Emirkan. Emirkan tezgahını gene devirmişler Baykan. Bak bunu düşmanlar yapıyor bilesin. Vay Toyota'da ne güzel arabalar var. Porre film. Vallahi billahi imrendim şimdi. Kendime bir tane daha alayım. Düşmanlar çatır çatır çatlasın. Nasıl olsa bende para çok. Toyota. Bir tane daha alayım. Toyota'dan alayım. Taksit öderim. Sponsorluk fiyatından getiririz, şey yaparız. Ayarlarız. Kiria Gerasimidu ile beraber. Gerasimidu. Arabayı doldurunca açacağım sana demiş Melih.
1: Sok yerde.
0: Cemil, tatile mi gittin, Hanya'ya çalışmaya mı gittin? Sok yerde. Cemil, tatile mi gittin, Hanya'ya çalışmaya mı gittin?

www.gr-cars adresine girin. Bu arabaları görün. Por fille mutiore autokinetaki yayın haftarı. Sokeresa. Duke. Toyota GHR Z-Club 1800 motor 2026 model 1 kilometrede 33.150 euro. Vallahi çok güzel fiyatlar. Vallahi de billahi muhteşem fiyatlar. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Arabayı Emirhan uyuya evde demiş Meli. Sen Emirhan'ın yardımcısı mısın? Ama bu saatte uyunur mu? Bütün gece ne yaptı baba Emirhan? Söylesen bana kardeşim. Ne yaptı gece söyle.

insan araba alamayacak durumda olan insan arabası alması geliyor. Çok uygun da fiyatlar da taksitler de yapıyor yani Dizbros arabalara. Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Erdal'ın.

Rosalind Butiye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Rosalind. Rosalind Butik'te çok güzel günlük elbiseler var, yazlık elbiseler var. Hanımlar bayılacaksınız. Abiye elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renk ve tonlarda elbiseler. Yelekli ceketli takım elbiseler, çanta ve aksesuarlar, tesettür giyim. Rosalind.butik.com otini Demokritu 1'de Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. Dukya, Dukya, Dukya, Rosalind Butik, Dukya. Ve Sonnur'a çok teşekkür ederiz. Geçen akşam bizi çok güzel ağırladı Sonnur. Hatta ben gittim diye bizi kapıda bekliyordu sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel yedik, çok güzel içtik, çok güzel eğlendik orkestra eşliğinde. Tüm ekibe sevgiler, saygılar. Sonnur modern daireler satıyor. Sonnur. Sonnur'u zaten Gümüşhane'de herkes biliyor sevgili dostlarım. Mühendis Sonnur, mimar mühendis. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 11 artı 1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyoruz diyor. İlgilenenler mimar mühendis Sonur Halil'e başvurabilirler. Günaydın tüm ekibe. Kalimera. İstek üzerine Porsche getirirler mi Gürkan abi demiş Ahmet. İstek üzerine param varsa uçak bile getirirler. Ya ben tatil dönüşü yanmışım, kapkara kömür gibi olmuşum. Tatilden dönerken birkaç yıl önce, 4-5 yıl önce, 5 sene önce yanına Volvo bayine uğradık. Orada zaten aşık olduğum Volvo'ya. Ondan sonra ayağımda tras turus terlikler. Üzerimde kısacık bir tane mayo şort. Üstümde bir atlet. Tam tako gibiyim. Gittim arabayı denedim. Sıra patronla konuşmaya geldi. Dedim ki çok beğendim dedim bu arabayı dedim alacağım falan filan dedim. Dedi ki ya dedi para olunca her şey olur dedi. Para dedi var mı dedi. Anacını sattın adamını sen bak. Bak Nasreddin Hoca'nın yi kürküm yi misali. Orayı güzel güzel marka marka giyinip gitseydim. Adam hiç öyle demeyecekti demiştir bu. Bu fanfakir nereden geldi buraya bu fanfakir demiştir adam. Vallahi da billahi de bana öyle dedi. Hınzırın adamı. Sonra yalvardım ama vermedim paramı ona sonra. Sonra demişler o demişler çok ünlü radyocu demişler. Onda demişler para Ege Denizi'nde sadele demişler. Ay senin hınzırın adamını.

İyi kürküm iyi. İyi kürküm iyi. Le Caps Cafe. Geçen cumartesi gidecektim, gidemedim. Çünkü Sonur'un davetine katılmak durumundaydım. Ne yapalım, biz ünlülerde kaça bölünelim? Temsilcimi gönderdim. Oğuz'u gönderdim temsilci olarak. Sonra da kaçtı geldi bizim yanımıza. Oğuz dedim, git kardeşim sen dedim, beni temsil et oraya dedim. Le Caps Cafe. Cumartesi günleri fırında kuzu var. Geçen cumartesi canlı müzik de vardı. Le Caps Cafe Yastıköy'de. İçini yeniledi. Çok güzel oldu, harika oldu. Izgara çeşitleri var, pirzola çeşitleri var. Köfteler, müfteler, sucuklar, mucuklar ve tabii ki her cumartesi fırında kuzu var Le Caps'ta. Yastıköy'de Le Caps Cafe. Hemen Le Caps Cafe okulları şeyi geçiyorsunuz. HS Kars'ı geçiyorsunuz biraz daha ileride. HS Kars'ta Yastıköy'de İskeçe'ye giden yol üzerinde sağ tarafta HS Kars. İkinci el arabalar, birinci el arabalar. 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs. İstediğiniz yere götürsün, istediğiniz yerden getirsin sizi. HS Kars. HS Kars. Hüseyin Aspat ve ekibine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: Toyota Yaris 1500 motor, 116 beygir, tam bizim senem için. Aftomota 2026 model. Sadece 1 kilometre var üzerinde, 22.050 euro. Ioannidis Bros'ta. Ioannidis Bros. Hoppa. Hoppa. Hoppa. Hoppa. Toyota Aygo Cross X 1500 motor, 116 beygir, 2026 model, sadece 1 kilometre var üstünde, 20.000 euro. Ere po po po po po. Ere po po po. Αυτόματο είναι και αυτό, αυτόματο είναι και αυτό. Canım bu fiyatlar nasıl oluyor böyle? Fatma. Allah Allah. Nasıl oluyor canım bu fiyatlar böyle?
1: Ξέρω τόσα πολλά μυστικά του έρωτα που μπορώ και να σε τρελάνω.
0: Aa, ben bugün gideyim bunu alıvereyim sana mı hediye?
1: Sen az pethano. Ξέρω τόσα πολλά μυστικά του έρωτα που μπορώ και να σε.
0: Bir kilometre ile olan araçların hepsi yeni kutu araçlar demiş Fatma. Tabii ki canım. Orasını anladım yani, bir kilometre adam alıyor şeye pindirene kadar zaten işte böyle bir tur atana kadar, arka taraftan pindirene kadar Toyota'nın vitrini cam mekanına bir kilometre oluyor arabada. O kadar çok paran varsa versene biraz borç, 2000 euro kadar demiş Faik Tuzacı. 2000 euronun lafı mı olur böyle, 2000 eurosu ver. Ben 2000 euro için kasanın kilidini bile açmaya değmez.

yaptı. Emine Kamil günaydın Gürkan demiş. Günaydın Nurten ablam, günaydın, günaydın, günaydın. Kullanmayacak, boşuna alma. Paranı yola atma diyor demiş. Kullanamayacak demiş Hasan Şerif Ali. Orhan Arif günaydın kardeşim, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Bak Hasan çok haklısın. Sana çok katılıyor Hasan'ım. Vallahi bile çok katılıyor. Babam dün dedi. Baba dedim, seneme dedim, araba maraba alsak dedim. Çocuğum dedi, o dedi motoru dedi korkarak kullanıyor dedi. Karşısına dedi bir köpek çıksa bomba kılanacak endeklere dedi. O araba kullanamaz dedi. Dedim ama dedim ben onu dedim Enis'e götüreceğim, Ali'ye götüreceğim dedi. Sen onu istersen dedi. Padişaha götür dedi. Marco Paşa'ya götür dedi. Gene dedi o araba kullanamaz dedi babam. Senem derici. Vallahi billahi. Kullanamayacağım canım. Dili de bu kadar uzatır ya çıkar ya diline. De bu kadar gösteriyorum bak size. Konca gidip dil çıkarıyor insana. Türkçe kitapları geçti şimdi İngilizce kitap okuyor artık. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın işte? Dün konuşuyoruz aile içinde kendi kendimize, halam falan da burada işte gülüşüyoruz, gülüşüyoruz. Senem'e şakalar falan yapıyor. Senem dedi buna dedi ne içiriyorsunuz dedi. Bu dedi iyice dedi çileden çıkmış dedi bak benden için. Ne yapalıyor bu dedi. Baksana sen ya. Haşim. Alu PVC, alüminyum PVC, camlar, kapılar, pencereler Alu PVC'de. Haşim'de sevgili dostlarım. En uygun fiyatlar, demir işi de yapıyor, balkon korkulukları demirleri de yapıyor. Angelides'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde, Haşim hizmetinizde. Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Her türlü taşımacılık, Avrupa'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa'ya araba bile taşıyor. Evinizi taşıyor, koltuk taşıyor, kanapé taşıyor. Ambrosia Trans'a ulaşmak isteyenler benden telefonunu isteyebilirler. 20-30 bin için açılır o kasa. Bir abilik yapsana bize demiş Seher. Günaydın kardeşim, yayınlar kolay gelsin demiş Nurten ablam. Babeter, sabahtan beri Toyota Toyota diye diye gözünü yırttın demiş. Tabii onlar iyi paraya anlaştık. Ya tabii ki yırtacağım. Ya sana da o kadar para verseler sen uygunda bile Toyota diyeceksin. Toyota da Toyota, Toyota da Toyota. Toyota bırak şimdi güzel çevirme. Nerede var masa benden demiş Faruk Mustafa. Sen kimsin? Ben senin kim olduğunu bile bilmiyorum. Ha? Sen beni tanımıyorsun galiba. Faruk. Faruk ben çevirmeyi miyim?

Ayarsız şey seni. Ne takılıyorsun kızana gene? Git al ona bir araba yap gönlünü kızanın demiş İlkan. Ha, sanki Peripdora'dan şeker alıyorum. Git al ona bir araba diye baksana. Sanki Peripdora'dan şeker alıyorum. Enis yaşa. Enis arabaya yeni gaz pedalı mes pedalı taktırmış kendisinin tarafına. Enis'in vay ne güzel içi de mavi renk. O refille muti oruyor amaksı. Ya çek bakayım içine biraz daha uzaktan beniz göreyim. Yaşa be Enis. Güle güle güle güle dersler var o arabada inşallah. Enis'in yeni fiyatı hazır. Günaydın Mari, ne yapıyorsun? Kam nereye uçtun? Bu şarkıyı açıp ölmeyesin demiş. Erdem Hatip İsmail. Mari kendime hyaluronik asitli, kolajenli ve kreatinli karışım yaptım. Onu içeceğim şimdi. Oh. Ay ne güzel balık kokuyor. Ondan böyle turp gibi de içineyim ben. Gökhan, seni çarşaf gibi katlarım. Çarşaf gibi katlarım seni. Ne diyorsun sen bana, niye uğraşıyorsun kızlan? Dayı mısın ayı mısın, yeter uğraşma kızlan demiş Leblebi Hüseyin. Ben olanları anlatıyorum, niye uğraşacağımışım ben kızlan be. Ben olanları olduğu gibi anlatırıyorum be. Allah'ım yarabbim sen ya. La chikona nevu meligo. Hadi. Ne koyayım? Alo, Chico ne koyayım?

Günaydın Gürkan abi, butiğimizde yaz indirimleri başladı. Tüm tesettür modellerimizde %50 indirim ve diğer seçili ürünlerde %30, %20 indirimler var demiş Rosalin. Rosalin butikte yaz indirimleri tüm tesettür giyimde %50, diğer ürünlerde %30'dan %20 indirim var. Niye tesettür giyime %50 indirim yaptınız da ötekileri %30, %20?

Toyota 11 yıl veya 200 bin kilometreye kadar uzatılmış garanti imkanı sunuyor. Bu garantiden yararlananın tek şartı araç bakımının her yıl yetkili Toyota servislerinde düzenli olarak yaptırılmasıdır. Bunun yanı sıra 3 yıl ücretsiz yol yardım hizmeti, 3 yıl boya garantisi, 12 yıl paslanmama garantisi. Ayrıca Toyota tam elektrikli araçlarında Aynur abla ne oldu? Toyota tam elektrikli araçlarında batarya için 1 milyon kilometreye kadar batarya garantisi veriyor. 1 milyon kilometre mi? He? Bu kapsamlı garanti programı Toyota'nın kalite, dayanıklılık ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin önemli bir göstergesidir demiş. Toyota Bros. Toyota Bros.

Φωσί με πέτας και τον όρκο πατάς να χωρίσουμε να πονάς. Το καί το ροπικλέδι. Çiko ne istiyorsun dedin ona güldüm. Ne koyayım dedin ona güldüm diyor Aynur ablam. Ne koyayım derken hangi şarkıyı koyayım dedin. Çiko. Ne koyayım Çiko'ma ne koyayım. Çiko istesin akan suları tersine döndüreyim. Çiko istesin dereleri tersine aktırayım. Ne tokali toro be şuradan da şuraya buradan da buraya buradan da buraya bırak azıcık Toyota brosu öteki sponsorları brosla sponsorlar seni broslamadan kayık deyince kayıkçı deyince aklınıza gelsin aklınızda bulunsun Hüseyin kayık deyince kayıkçı Hüseyin benim hem köylüm sevgili dostlarım çok güzel kayıkları çok güzel tekneleri onarımını bakımını yapıyor kayıkların teknelerin motorlarının bakımını yapıyor. Şimdi Tohatsu ve Selva motorlarının bayiliğini aldı. İskeçe girişinde Flamingo'ya varmasından önce sol tarafta sizin hizmetinizde Sedene ve çalışanlara da günaydınlar. Seden Halkidiki'de çalışıyor. Ama Seden'in eşi Perihom İskeçe'de züccaciye mağazası var. Perihom'da öğrencilere %20 indirim var. Perihom'da 5 euroya sarma makinesi var. Perihom'da yaz boyunca devam eden indirimler hangileri mi? Perihom'da yaz boyunca efendim oval emaye güveç 13 euro 38 santim. Tost makinesi 15 euro. Aplostra metaliki 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro. Ya satılıyor. Canın ne koymak isterse onu koy demiş Çiko. Üne deme Çiko. Pişman olursun kardeşim. Selam günaydın Norveç'ten. Emis İnaftiki şarkısını çalar mısın? Seni dinliyoruz demiş Mehmet abi. Çalamam. Ağır şarkı o. Günaydın. Yok mu iki dedikodu yaz? İşte miyiz bugün yatağımda dinleyeyim seni demişlerdi. Bakalım şimdi programda çıkacak dedikodular. Günaydın Gürkan abi demiş Hüseyin. Günaydın. Kolay gelsin. Seni mi hep senden dinliyoruz. Bir kere de Gürkan'ı Senem'den dinlemek lazım demiş İlkan. Benim gibi çocuk bu Orta Doğu'da, Balkanlar'da var mı be? He? Benim gibi dürüstü, benim gibi ahlaklısı, yalan söylemeyeni. He? Var mı böyle çocuk be? Ela Norveç, Kalibera Norvigia. Bir milyon kilometre nedir ya? Bataryasına 1 milyon kilometre garanti. Tesla vermiyor bu garantiyi. Ay sen Toyota'yı. Ali'de kim nasıl gururlanıyor? Bende de Toyota var, bende de Toyota var der içinde. Alim oğullar. Seninkinin bataryası eski model. Seninkine... Seninkin 3 sene garanti veriyor. Senin batarya, seninkinin bataryası tükenmek üzere. Yürüme yarım akıllı demiş Mike.

Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut her türlü traktörü alıyor. Evinizde, elinizde satmak istediğiniz traktör varsa Mesut'a gidin. Solis ve Kioti marka traktörlerin ana bayi, Batı Trakya bayi 2 yıl taksit uyguluyor bu traktörlere. Türkiye'den traktörlere kabin getiriyor. Karulların sulama beklerinin tamiri. Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Porte Vuzas Porte Kuzes Porte Hisunaski Yuzas Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 2. kilometrede. Çok güzel, harika, 10 numara 5 yıldız inşaat panelleri var. Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları 10 numara 5 yıldız konteyner evleri. Gidin yakından görün. Kalimero'yu yayınlar Gürkan abi demişlerdi. Nasılsın? Faik'ten şikayetin var mı?

Aynur abla, çok sık görünüyorsun. Abim de arkada öyle. Selamlar, günaydınlar ikinize de. Günaydınlar. Çok var da inanan insan yok demiş. Latif. Batu Tayka'da benden iyi sen mi varsın Erdem? Müptelası olduk hastanede de Gürkan Nesli ne oldu demiş Aynur ablam. Hastaneye kontrole mi gittiniz Aynur abla? Her şey iyi, her şey güzel mi? Tüm ürünleri %50 olur mu hiç Gürkan abi demiş. Gamze ne bileyim ben bu... ben hiç indirim yapmıyorum. Ne yazın ne kışın. Bizde indirim yok. Hep indiriyoruz, biz hiç indirmiyoruz fiyatları. La Gusta Rosuleo. Rosalind'de tesettür giyiminde %50, diğer ürünlerde %30, %20, %30'lara veren indirimler var Rosalind'de sevgili dostlar. Ve sevgili dinleyicilerim, Erhan mesajcı, mesajcı Erhan. Her türlü mezar yapım işleri 24 yıllık tecrübeyle Bağlar Köyü'nde caminin bitişinde hizmetinizde. Ertürbe.gr internet sitesi. Gustaris, Gustaro me, Gustaro ne, Gustaro zolmaz de. Gustaro zor olmaz de. Evet. Erhan'a çok teşekkür ederim. Facebook'ta Ertürbe diye sayfası var. Erhan Dalı mesajcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine. Hakan günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kahve deyince, kuru kahve deyince, yılların tecrübesi, 48 yıllık tecrübeyle Kuru Kahveci Nihat ve ekibi var sevgili dostlarım. Şapçı kahvesi, seçkin bakkal ve marketlerde, Şapçı'da kendi satış yerlerinde, Eftingi Bankası'nın bitişinde, sizin hizmetinizde. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı kendi tayinlerinde de kendileri üretiyorlar. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Yalonu'da ve her yerde bugünlerde Taşdüz'de çalışıyorlar galiba. Kolay gelsin kendilerine. Söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda işi bitiriyor. Ekibiyle beraber harika hizmetler sunuyor Eray Harbaz ve ekibi, boyanın ustası sevgili dostlar. Çok teşekkür ederiz. Benden telefonu isteyebilirsiniz tabii ki. Ve Motoclass, Klas İşler Motoclass'ta, Klas Motorlar, ikinci el, birinci el motorlar Motoclass'ta, Steel Bayi Motoclass, her türlü alet ve edevat Motoclass'ta, Motoclass bu işin uzmanı, Motoclass sevgili dostlarım, Klas İşler diyoruz ve Motoclass, onun dışında, Pame Gustarme, eskiyen, odun biçme, ot biçme, çim biçme makinenizi getirin. Uygun fiyata yenisiyle değiştirin diyor Motoclass. Tozlu Kepir'de günaydınlar Motoclass'a. Ella Gorimu. Elif Kara Osman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman olsun. Efendim uzman diyetisyen Halka Kondil işte eski mahkeme binasının arkasında. Her gün söylüyoruz, her gün sizlere. Elif'i öve bitiremiyoruz. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Autokinesi de otomatik vitesli araba var. Otomatik vitesli arabada araba ehliyet araba kullanabilmeniz için Autokinesi Ali Molla Molla Ali diyoruz. 8 ortak Batı Trakya'da bizim azımızdan bu işi yapan ilk insan Ali. Başarılarının devamını diyorum Ali Molla'yı. İnanın bazı yerlerde beni tanımıyorlar, Ali Molla'yı tanıyorlar. O kadar eski bu işte, o kadar çok öğrenciye ehliyet vermiş. Toplamda kaç öğrenciye verdin Ali? Ha? Verdiklerinin sayısını hatırlayabiliyor musun Ali? Kaç öğrenciye verdin toplamda? İki tane Dosta Gorimu, Dost Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri. Yeni açılan bir cenaze hizmetleri bürosu. Esat Orhan kapandı. Yerine onlar açtılar. Başarılarının devamını diyorum. Çukur Kahve'nin hemen karşı köşesinde. Gümüşhane'de sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve Şener'le dün konuştuk. Annemin kulağını hallettik. Kulak tıkanmış meğerse. Senin işitme cihazında herhangi bir problem yokmuş Şener. Akustik Akenda komutanı Şener. Şener'in de başına beni alıyoruz. Biz ailece biraz tuhaflık var bizde. Şener. Gümüşhane'den sonra İskeçe'de. Şener'i herkes biliyor Gümüşhane'de, İskeçe'de. Zara Kistin karşısında, evet doğru. Ve İskeçe'deki ismi Eniskisi, Eniski İtinakoyisas. Ve Leblebici Hüseyin Agam, Kalimeras Tikiriakos'tan diye, Kalimeras Hüseyin Aga. En güzel sucuk lokumlar, en güzel reçeller, Glikatu Kutalyu, helvalar, muhteşem ikramlıklar.
Leblebiler, fındıklar, fıstıklar ve Hüseyin Aga'nın kendi elleriyle yaptığı kakaolu, portakallı, 12 sene soyaz, sade tayin, el la gusta gustarume, el la napami costandı, novdon daifta kronya, altan, çukur kahvenin bitişinde elektrik deyince, elektrikçi deyince aklınıza gelen her şey altanda sevgili dostlarım. Altan en uygun fiyatlarla bu konunun uzmanı olarak, elektrikçi olarak Batı Trakya'da fark yaratıyor. Altanı tercih edin, altanı seçin. Günaydın abim, hayırlı sabahlar dilerim demiş. İlyas geldin mi? Hoş geldin. Yoksa yolda mısın? Tamam Aynur ablacığım, bana haber edersin. Çok güzel, çok iyi haberler bekliyorum. Bu bacaksız Latif'in benden şikayeti mi varmış diyor Faik Tuzlacı. Hayır be, şikayetim var deme diye kızan sen gene. Kızına sataşmaya yer arıyorsun sen gene. Sen ve Cevelekiziz. Cevelekiziz de efendim döşeklerde indirimler var. Döşeklerde prosporolar var. Cevelekiziz.com. Evet. Lineastrom %40'a varan indirimler. Ayrıca ben kardeşim şu ölçülerde istiyorum diyorsanız sizin istediğiniz ölçülerde üretsin fabrika. Terastia Pikilias Aksesuar İpnuke Maxillaria. Cevelekiziz.com. Koçovluz'un üst katında diyeceğim. Koçovluz'un reklamı olacak. Ne olacak şimdi bu? He? Koçovluz'da sponsor almamız lazım. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bu işte bir şey var yani. Nasıl vereceğim ben bu Cevelekiziz'in tarifini Koçovluz demeden? Ha? Nasıl olacak şimdi bu iş? Onu anlayabilmiş değilim. Bakalım bunu nasıl çözeceğiz? Bakalım nasıl olacak o iş? Lana Gusta Rume. Siz bana bir çözüm sunun bakayım sevgili dostlar. La Bottega della Mostalaca. Nasıl uyduruyor? La Bottega del Café. Taşuz'da, Taşuz'un en güzel yerlerinden bir tanesinde Scala Potamyaz'da Gümülcenli Mehmet'in yeri. Güne taze, enerjik ve lezzet dolu bir başlangıç yapın sevgili dostlarım. Haftanın her günü en taze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Geleneksel bugaça, börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruasan, dondurma. Tarsus adasında Scala Potamyaz'da sizleri bekliyor Gümülcenli Mehmet'in yeri. Just one street away from the beach. Anladınız mı? Beach'ten bir sokak hemen arka tarafta. Hemen oradan çıkıyorsunuz, yiyorsunuz. Karnınızı doyuruyorsunuz. Hop biçe. Hop biçe. Hep biçe. Hop biçe. La Bottega del Café. La Bottega del Café. La Bottega del Café. Hadi bakalım. Koçovlu sponsor girirse söndürür bizi demiş Ahmet. Canım senin Koçovlu'yla ne ilgin var? Sen deterjan satıyorsun. Koçovlu elektrikli elektronik alet satıyor. Seni niye söndürecek Koçovlu'yla? Senin ne ilgin var? He? Koçun üzerinde de Çin mağazasından hemen sonra de Koçun üzerinde de diyor en içeri. Koç mu var orada? Ay içimiz dışımız Cevelekiziz Yuhannidis Bros oldu. Bugün demiş Hasan. Ya onlar ne kadar para bastırdı biliyor musunuz siz? Daha çok her gün emni, her gün içiniz dışınız. Yuhannidis Bros'dan Cevelekiziz olacak. Cevelekiziz söylerken eski yerinin üst katında derse yeter koç moç deme demiş Nida. Geldim abi demiş İlyas, hoş geldin. Nasıl buldun bizim buraları? Aba dur azıcık soluk al bafile. Hey demiş Gürdan Salih, nasıl alayım soluk? Dünya kadar sponsorum var. Nasıl alayım soluk? Aba Koçovluz milyonluk şirket. Yer bizi o bütün günlerini alır demiş. Just Green Ahmet Bayram. Ben öyle kolay kolay sattırmam kendimi. Eski öyle ucuza gitmem ben yalnız. Ha, bastırır parayı. Mesela bir 10 binlik bastırır sahide. Hiç vallahi hepinizi unuturum. Babamı bile tanımam ayda 10 bin evraya. Babamı bile tanımam. Eski yerinde ikinci katta dedayı en kolayı demiş Hasan Şerif Ali. Gustaro Suleymoromu Gustaro. Gustaro vay düşünsenize Koçovluz bana sponsor olmuş da ayda 10 bin evra verilmiş. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Bütün hepiniz elimin tersinden kıyıya iterim o zaman. Hiç kimseyi tanımam. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ela Suleo. Ela Suleo Rıfat Marketler.
Efendim Rıfat Market ne dedik? Şunu dedik. Rıfat Market'te Gürkan Nesno'nun en sevdiği peynir Doloni'yi bir de ve fetav almaya bayılırım. Fetav alma 19 kilogram fiyatı 1001 çeşit dekades. Rıfat Market, Gustaro, Gala Farmer 1 euro %3,5 lira para. Rıfat Market serinlikten serinleten kampanya Life Joy Milo Portakal Veri Coco 1 euro. Bak hep bunlar markalar. Life Çay, Earl Grey ve Ceylon Çayı. Efendim şeftali ve limonu sadece 50 lepta. 52 gazozla 6 adet 3 euro. Yalnız bana bunları yazarken emellerini de yazsanız iyi olur diyorum. Lavaş kiri 1.90. Mefresco Gala Foris Sindiritika. Lavaş kiri 8 tanesi 1.90. Halvas 600 gramı 3.20 hepsi marka. Sade halvas 600 gramı 3.5 euro. Me amigdalo paracalo. Rıfat Marketlerde. Ayda 10 bin verirse ben Taftata'da ismimi Tanju Koçovroz yapabilirim demiş. Senin hakkında da dedikodular duydum, haberler duydum. O Tanju Halil İbrahim Paramenistona Oks. Yapmış, imzalamışsın gene sözleşmeyi Gustaro. Büyük topçu. Gustaro Süleo. Ya. Ya. Gerek yok Süleyman'e. Biz zaten biliyor. Para için babanı da satarsın biliyoruz demiş Leblebci Hüseyin Agam. Vallahi billahi hiç kimseyi görmez gözüm para için. Aynur Kır eski binasının üstünde dedi demiş Aynur abla. Eski binasının üstünde. Eski. Günaydın ben Yuh Hüseyin. Bulgaristan Haskova'dan tatile geldik. Sabah neşemiz yerine geldi. Seni dinliyoruz hayırlı günler. Bir istek parçamız var. Ar gelir Osman Aga demiş. Hüseyin. Hüseyin. Hoş geldiniz Haskova'dan. Gürkan Nesnoğlu Instagram, Gürkan Nesnoğlu Facebook olarak bulursanız beni bana direkt bana mesaj gönderebilirsiniz. Halit abiye göndermişsiniz. Madem Haskova'dan geldiniz, madem ilk defa beni dinliyorsunuz, efendim o zaman şey yapabilirim. Osman Aga'yı çalalım bunlara, bu dinleyicilerimize. Sabah neşeleri yerine gelmiş, Haskova'dan gelmişler, hoş gelmişler. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Mustaro. Selim'i İstanbul Türkçesi konuşuyorum diyorsun. Sonra da peynir değilsin demiş İlkan. Sen hani bugün bana yazmayacaktı köprüyü bitirsene sen be. Bak birçok herkese siyati geçmemiş. Adam yan yan geçecek köprüden. Köprüye mail vermeyesiniz adam gombaklanmasın aşağı doğru. Sen işine baksana ama önde baksana sen. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Günaydın abi güzel bir güneş. İskeçen'e selamlar demiş Ahmet Semra. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Hoş geldiniz.

Gürkan iyi günler. Valma peynirdeki indirim şimdilik bitti diyor Rıfat. Rıfat Ahmet, Rıfat Marketler. Bitmiş. Valma'daki peynir indirim bitmiş. Kaç oldu şimdi normal fiyatı? Tarkan Berke. Günaydın.

Efendim Gökmen, balıkçı, bizim balıkçımız, ayıla bayıla balık yediğimiz, kalamar yediğimiz, muhteşem karides yediğimiz yer, tereyağda kızartılmış, sarımsaklı marımsaklı, 10 numara 5 yıldız, vallahi de öyle, billahi de öyle. İsterseniz güveç karides de var, peynirli, domatesli, momatesli, oh oh, bandıra bandıra yiyin, doyamazsınız tadına, bandıra bandıra yiyin. Ve ne diyoruz? Gökmen Yassıköy'de fiyatları da harika. Yassıköy'ün merkezinde İmamoğlu Elektriğin bitişinde hizmetinizde. Just Green, Just Green temizlik ürünleri, EcoCert sertifikalı, kimyasal madde barındırmayan ürünler, renkler ve beyazlar için deterjanlar, yumuşatıcılar, ben kullanıyorum, gerçekten çok memnunum. Bitince gene alacağım, gideceğim Filiz'den parayla alacağım. Ahmet'ten istemeyeceğim her zaman. O kadar da dilencilik olmaz. Medine dilencisi. Dili ve ben. Canım siz de. Zaten ben istemeden Ahmet getirir. Ben Filiz'e tam almaya gitmeden Ahmet bakmışım getirmiş, bırakmış hemen kapının önüne. Just Green. Bebeklerin biberonları için özel temizleyiciler. Bebeklerin çamaşırlarına özel deterjanlar. Ve bulaşık deterjanlarıyla Batakya'daki bakkal ve marketlerde beyaz ambalajda, yeşil etiketli Just Green sevgili dostlarım. Hellas Brokat prefabrik evde fark yaratıyor. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'a bayik verdiler. Prefabrik evlerin ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını, ne kadar sağlam iskeleti olduğunu girin Instagram'a, görün Instagram'dan. Günaydın yakışıklı ağam demiş Tolga. Yakışıklı olduğum doğrudur. Günaydın Tolgacığım, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Of, kasmayın kendinizi, İstanbul Türkçesi konuşacağız diye. Acayip komik, bir de itici görünüyor. Evde konuştuğunuz Türkçenin neyi eksik sanki? Konuştuğunuz kişi de insan, Türkiye'den gelmiş, Almanya'dan gelmiş diye kendinizi kasmayın demiş Erdem. Kimse kimseyi kastığı yok ki, ben İstanbul Türkçesi konuşuyorum diyorum insanlara ya. Anlamıyor musun sen be? Ha? Senin kafa basmıyor mu? Senin kafa semelenik galiba. Medine dilencisi değilsin ya hiç. Karaköy dilencisisin sen demiş Ümit Çaban. Getiririm ben sen istemeden de demiş Ahmet. Bak gördün mü? Bak. Bu kim be? Hasan bu kim be? Kotapliktik o. Aa aba bu şey. Ay bizim komşunun adını unuttum. Yeni sponsor hayırlı olsun dayı demiş. Hasan, Fikret abi bir taraftan, sen bir taraftan çok iyi çalışıyorsunuz da ben nereyi koyayım bu kadar sponsoru, gözüme mi sokayım? Ha? Nereme koyayım bu kadar sponsoru? Söyle Tolga'ya, Faik arıyor seni demiş Faik Tuzacı. Şermin'in damadı İsmail. Bizim köyün en yakışıklı çocuğu o, sen biliyor musun? Ha? Senin İsmail hiç üstsüz gördüğün var mı, tişörtsüz? Var mı senin İsmail üstsüz gördün? Ben hep İsmail hep arabasını yıkıyor. Bırak arabasını, bu kadar seven bir insan daha rastlamadım mı acaba? Hani ben de yıkıyorum arabamı ama. Perşembe'de, Perşembe'ye. Ayda bir kere iki kere yıkıyorum. İsmail'i ne zaman görsem hep arabayla ilgileniyor. Hep arabasını temizliyor, arabasını süpürüyor. Hep arabada İsmail. Beni çıkar benim yerime koy demiş Hasan. Kotapliktik oyu, hiç senin yerine başka birisini koyabilir miyim ben be? Senin yerin her zaman başka bende. Nasıl koyacağım? Ben sabah sabah günaydın deyince bu sabah kimi aradım, seni arıyorum. Gözümü açınca kime günaydın diyeyim, sana günaydın diyorum. Nasıl koyacağım senin yerine başkasını? Gürkan abi sen çok haklısın, hak vereyim sana demiş Tanju. Ha şöyle, ben ne söylersem söyleyeyim, daha söylemedim bana haklısın diyeceğiz. Tamam mı? Ha şöyle, gece 12 ila 2, gece 12 ila 02 arası yastık sohbetleri yap, oraya çok sponsor gelir demiş Ümit Çaban. Oraya ana sponsor olarak Durex'i alacağım.
bana sponsor olarak. Bütün şarkılar Faik abime gelsin, akşama bulacağım onu demiş Tolga. Ne isteye gelen, ne zoru var Faik abinin? Yaptıracağı işe bin bir türlü pazarlık yapar, senin haberin olsun. Günaydın, yapsana bir Selenlik, hem Selen'den gideyim hem de dinleyeyim demiş Mesut. Dur bakalım, öyle dinleyici umduğunu bulduğunu dinlermiş. Günaydın Gürkan, hayırlı günler, seninle güne gülerek ve enerjik başlıyoruz. Her şiveden konuşman harika, sağ ol, iyi ki varsın. Stefani'nin yeni şarkısını çalarsan seviniriz. Milisemu demiş Öznur Kara. Milisemu, milisemu, dese milisa, dese filisapotemu. Milisemu, milisemu, monostanuramu sefilo. O mu? Milisemu, milisemu, dese filisapotemu. Milisemu, milisemu, monostanuramu sefilo. Bir şey daha söyleyecektim. Cemal İdris günaydın demiş. Ayara günaydın. Ayara günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Kotapliktiko. Tokatapliktiko kotopulu. Kotapliktiko. Kotapliktiko tokatapliktiko kotopulu. Başlayın Mehmet Hasan. Dal hadi artık orkestralara demiş Çiko. Ben bu Çiko'ya ne diyeyim şimdi, Tanju sen söyle. Ha? Ne diyeyim Çiko'ya? Yoko değil demiş Öznur Kara. Aa, o dizide çalmam, ben onu çok seviyorum. Milisemu, milisemu, dese filisapotemu. Milisemu, milisemu, monostani ilk önce beni öldün, sonra Stefan ne şarkı istedin? Olmaz ki.

Haklısın demiş Tanju. Hiç tanımamışsın Faik abi diyor Tolga. Ya tanımamışım.

Anca baba sponsor olur o. Ana sponsor başkası olur demişim hiç ya ben. Çok üzülürsün. Çok üzülürsün. Reis. Özcan. Nasılsın be? Vedat Arabacı nasıl be? Arabalarını yıkatmak isteyenler. İç ve dış yıkama 18 euro. Üstelik arabanıza bir parfüm sıkıyorlar. Acayip günlerce kokuyor. Benim arabam halen kokuyor. Vallahi billahi. İçini ve dışını çok güzel temizliyorlar. Harika yapıyorlar. Ve evinizden, işlerinizden gelip alıp yıkayıp getiriyorlar, teslim ediyorlar. 18 euro. Stone Afro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Stone Afro. Stone Afro. Oradan telefonları bulun, arayın. Gelip sizin de arabanızı alsınlar. Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince hemen biraz daha ileride sağ tarafta hizmetinizde. Sevgili dostlarım.

Σε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Her şey yolunda reis, sen nasılsın demiş Özcan. Ben iyi değilim bugünlerde. Ben iyi değilim bugünlerde. Hiç iyi değilim. Benim iyiyim olmam için sizin beni yemek götürmeniz lazım. Ancak o zaman kendime gelebilirim, iyi olabilirim. Bu sefer haksızsın, hiç tanımamışsın Faik abiyi. Senin Volvo fiyatına iş yaptırıya demiş Tanju. Sayın ben, klipte İskeç'ten oynayanlar da var demiş. Efsane'nin neydi kızın adı? Stefani'nin klibini yollamış bana. Kim oynuyor İskeç'ten klipte? Kim oynuyor İskeç'ten klipte? Hanım günaydın. Günaydın.

bu sefer biz yemek bekliyoruz senin köşkünde demiş Özcan Semerci. Klima yok kardeşim. Ramazan'a söyledim en geç bu hafta içi, geçen haftadan için takacağım dedi. Yok klima. Benim köşkte yemek yememiz için anadan doğum olmanız lazım, gelmeniz lazım. Sauna gibi köşk. Sauna gibi. Ramazan'dan hiç tık yok. Aşk olsun Ramazan. Aşk olsun sana Ramazan. Aşk olmasa meşk olsun sana Ramazan. O zaten sade laf diye Çiko. İş yapmaz o diye. Bak yazmış. Sen klimadan Ramazan, Ramazan'dan klima takmasını beklersen ancak kışa takar diyor. Yer var mı sponsorluk için abi, sor bakalım dediler bana diyor Oğuz Mehmet. Kim dedi be?

Kantinacı Filyon'un pitogirosu neymiş öyle? Ben bugüne kadar yüzlerce kez geçtim önünden ama hiç yememiştim. Geçen akşam Atina'dan dönüşte benzin koymaya girdim. O zaman aldım. Vay vay vay, yediğim en iyi pitogiro demiş Enis Şerif. Kalimera, uyan Enis Şerif, sabah aldı abi Enis Şerif. Ben Filyon'u kaç defa programdan anlattım. Filyon'la dedim beraber çalışıyorduk dedim. Çok güzel yemekler yapardı dedim. Bir tane kantini açtılar dedim. Patatesi bile zeytinyağında kızartırdı dedim. Öyle dedim, böyle dedim. Sonra dedim o kantina çok başarılı oldular dedim. Sonra dedim burayı bu filoyu açtılar, oraya kantini açtılar dedim. Ondan sonra orasını satın aldılar. Orası nereden baksan 600-700 bin eurodur orası orada. Çok zengin oldular dedim. Fakat dedim filo her zaman işinin başında. Ben zengin oldum, ben para kazanıyorum diyor. İşini bırakmıyor. Her zaman işinin başındadır. Filo İskeçe'nin en çok kazanan, ciro yapan fagadikaları arasındadır. En birinci numaradadır her yıl. Birinciliği kimseye kaptırmaz. Tavernalara da hepsinden fazla. Filyo'nun önünde hep kuyruk olur. Hep kuyruk beklersiniz. Filyo filyodur. Filyo filyodur. Yani nasıl Gürkan Nesin olur bir marka ise, kalite ise, Filyo da öyle. Kendini de araya kat Gürkan. Kendini de kat araya Filyo. Ooo, sen tam Filyo'yu yeni öğrenmişsin Enis. Biz beraber çalışırdık don fabrikasında. O ünlü kantinacı oldu, ben de ünlü radyocu oldum. Bizim fabrika ne ünlüler çıkarıyor, ne ünlüler çıkardı. Hep don içinde, çorap içinde çalışanların hepsi fabrika kapandıktan sonra kendi alanında ünlü oldu. Cihan ünlü kuşçu oldu, kuş uzmanı. Bir kuş gösterin karşıdan anlıyor kuşun cinsiyetini, minsiyetini, her şeyi. Ya herkes bir şey oldu bizim fabrikada. Adnan ünlü paçacı oldu. Bak Faya sorun isterseniz. Herkes ünlü oldu kendi alanında. Ela hira. Ela. İkiriya kostandiya namita puarito tragudi panotis. Gine kuseyin aga. Yasukire kostandiya.

Βρε τη γουρσούζα, βρε τη χείρα, βρε. Βρε, βρε, βρε, βρε, βρε, βρε, βρε, βρε. Günaydın Gürkan abi. Hayırlı sabahlar derim demiş Mustafa. He Mustafa. Instagram yeni yazıyor bana. Sen kimsin be kardeşim? Hangi Mustafa'sın sen? Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, keyfine baktık Mustafa mısın? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esnaf hani çalacağım, hoşuma gitmezse yarıda keserim. Vallahi de keserim, billahi de keserim. Çünkü orkestranın da geçeceğim. Çünkü küçük olan arama açmak istemiyorum. Çünkü onda İtalya parası var. Arama açmak istemiyorum ondan. Ama Tarkan'ın şarkısı ya.

Ben olsam mahkemeye veririm bu Estefani'yi.

Yunan Cemili Semo ile Tarkan'ın şarkısını karıştırmış. Tatlı kız, dövmeli kız Stefani. Hani nerede eskeçeren çocuklar, kızanlar, kızlar nerede? Yok akıllı eskeçeren kimse. Hep Stefani'yi görüyorum ben.

Kart kart adamlar var burada. Bunlar mı İskeçeli? Bu kart adamlar. Hepsinin göğsünde Türk bayrağı var bunların. Bu içi geçmiş adamları niye oynatmış klibinde? Daha mı uygun fiyata gelmişler? İçi geçik kart kart adamlar var. Kartlamalar. Tüm kartlamaları toplanmış oraya bak.

İki kız var, isimlerini vermek istemiyorum demiş Öznur Kara. Ben kızları görmedi bile, kart adamlar, kart adamlar oynatmışlar. Omuz bandırı gibi adamlar.

Milise mu, milise mu. Haksız mıyım Tanju? Söyle haksız mıyım? Tanju'ya bir düşman çatlatan havası çal bak nasıl oynuyor demiş Tolga. Nasıl oluyor düşman çatlatan havası?

0: uzun zamandan beri gizli dinleyicilerinden dinleyicilerindendim. Gürkan abicim dedim. Bali edeyim kendimi, belli edeyim dedim demiş Mustafa. Dur bakayım göreyim seni. Mustafa sıfır dimosiyepsiz, hiç dimosiyepsin yok abi Mustafa. Yollasana bana fotoğrafını göreyim seni, kimle muhatap oluyor? Nasıl Mustafa'sın sen? Kızların gönlünü yakan çalan Mustafa mısın? Aliço. Günaydın Gürkan abi, yayınlar bakayım ne yapıyorsun demiş. Bomba. Bomba. Ne yapayım ben? Masudu hu. Gene başladın. Kendini mi reklam etme. Gene başladın bilmem kimin eşyanı met etmesi gibi kendini mi reklam etme. Öldüreceksin sen beni. Senin met edilecek çenen hariç hiçbir yerin yok benim gibi. Seviyem seni ma demiş İsmail. Ay Recep İvedik gibi güldürme beni. Benim met edilecek hiçbir yerim yokmuş. Güldürmeyin beni.
1: Helal olsun bebeğim. Şu mahallede dediğini yaptın.
2: Valla sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Valla ben yaptım. Çavalar sözünü tutar.

0: Haydi bakalım. El apame. Cıstaka cıstaka cıstaka cıstak cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka cıstaka. Oh, güneş damlasın şıp şıp şıp şıp şıp şıp diye içinize. Oh, ısmarlayın bir soğuk kahvecik, bir soğuk meyve suyu, bir soğuk çay caz. Karnınız acıktı mı yiyin sandviçleri, yiyin büftekleri, dana büfteğini, aman hamburgerleri, bergenleri. Yanında patates kızartmasıyla beraber. Oh, Eurabiç, Eurabiç, Eurabiç, Fenerin, Fenerin gururu Eurabiç. San Siro, San Siro'ya çok teşekkür ediyorum promo hayatı katkılardan dolayı. Efendim 4 yetkili temiz bulaşık deterjanı San Siro güvencesiyle tüm seçkin satış noktalarında, bakkallarda, marketlerde, San Siro'nun şubelerinde bulaşık deterjanı deyince, bulaşık makinesi deterjanı deyince 4 yetkili temiz. Temiz, temiz. Melih Ali karpuzları doldurmuş ama Emirhan daha uyanmamış. Hayırdır? Akşam ne yaptı bu Emirhan? Söyle bakayım bana, kimseye söylemeyeceğim. Bu saate kadar insan uyur mu be? Amacım karpuzlara, anacım karpuzlara, kütür kütür kurcalı karpuzu bunlar. Emirhan'ın tezgahlarında yerini alacaklar birazdan. Kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Nasıl yok be, süper fiziğin var, laf yapan ağzın var, dişlerinden burnun azıcık offside ama onların da her türlü gideri var. Kıskanıyorlar seni demiş Enes. Tabii canım. Tabii canım. Dinle sonra demiş Tanju.
1: Anadan Bekir'i kal bir tane düşman çatlatıran havası.
0: Aa bakayım, düşman çatlasın düşmanlar. Orta yerlerden çatlasın düşmanlar. Oo, mermer gibi çatlasın düşmanlar. Oh oh. Uyandı o da. Tezgaha gitti diyor Meli. Ha uyan uyan tezgah. Uyan, sabah oldu.
1: Aynen öyle.
0: Emirhan. Uyan Emirhan, sabah oldu.

0: Anla ne güzel, ne hoşuma gitti vallahi billahi, bu hava çok hoşuma gitti ya benim. Bunu hemen şey yapayım, kaydedeyim.
1: Ben Bekir'im.
0: Kimseye göndermeyesin başka sakın. Tolga, watch later back way. Okay.
1: Hayda.
0: Ahmet Muzaffer abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın. Komşum Veli'ye şaba demiş Necla Yılmaz. Bursa'ya şaba. Biz Selanik dedik ama Selanik'e vardık demiş Mesut. Bak bu ne güzel. Vardın mı Selanik'e, çalmayın mı? Yiyecek insan lazım, akşam İskeçe'de olurlar demiş Ahmet Ali. Vay vay vay vay vay vay vay. Neydi bunların adı? Neydi bunların adı? Reklamını da yapalım da insanlar gidip alsın Kalfa Hastanesi'nden. Bunlar Hindistan cevizli kurabiyesi. Çok acayip bir şey. Yarın sabah gel bir bagaj dolduracağım sana. İskeçe'ye satmaya götür onları demiş Meli. Kardeşim. Ben gene heyecanlandım, bir bagaj dolduracağım sana dedim aşağısını okumadan. Dedim bir bagaj dolduracak. Baksana İskeçe'ye satmaya götür onları diye. Ama hey. Gel, gel. Ama benim gibi ünlü bir radyocu karpuz mu satacak? Aha, ne diyeyim bunlar ben? Bak sen ne diyesin? Senin sevgilin manitan güzel mi? Ha? Vay vay vay vay vay. Hindistan cevizli kurabiye derlerse anlarız demiş Ahmet Ali. Çok güzel. Üzerinde bir böyle bir de kiraz kerasaki olan Hindistan cevizli kurabiyeler var Karfa Pastanesi'nde. Vallahi de ben onları çok seviyorum. Geçen de lafı çıktı, muhabbeti geçti. Bizim burada çok satılmıyor dedi. Türkiye'li birileri istemiş, aramışlar. Ben yaptığımda sana da göndereceğim dedi Özkan abi. Ama dedim ben dedim parasıyla istiyorum dedim. Tamam mı? Üstünde apodiksini istiyorum. Yoksa İforia'ya şikayet ederim. Bak. Dört kere şikayet ederim İforia'ya. Ahmet Murat kuruyor. Ahmet Murat kuruyor. Yassıköy.

0: Ömer. Ömercik günaydın. Ne diye bu kız anne baba? Baksana arabayı dolduracağımışım, karpuz satacağımışım. Bu Ömer'in çırağı bu Melali. Ne diye bunlar be? Baksana be Ömer be. Git git al karpuzları demiş Faik. Bekir Bekir Akoz güzel çalıyor demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Bunların adı Koko demiş Ahmet Ali. Koko mu? Koko kurabiyesi. Koko kurabiyesi. Kafa pastanesi. Koko kurabiyesi. Salih Mesut, Salih Mesut. İkinci el, birinci el traktörler. İkinci el her türlü, her marka traktörü alıyor. Ben size telefon numarasını verebilirim. Türkiye'den traktörlere kabin getirtiyor. Solis ve Kioti marka traktörlerin bayiliği, ana bayisi, Trakya bayisi 2 yıl taksit uyguluyor. Bekir Bekir Akoz, Mesut Mesut Akoz. Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında her türlü tarım makinelerinin, karulların, beklerin tamirini de yapıyor.
1: Arabanın bir sahibine canlı canlı.
0: Rosalin.
1: Kameraya doğru, bravo.
0: Tesettür giyimde %50 indirim var. Diğer çeşitlerde %30, %20 indirimler var. Yaz indirimleri. Rosalin'de. Rosalin Butik. Abi elbiseler, kombinler. Özel günler için özel elbiseler. Gerekli ceketi, takım elbiseler. Günlük elbiseler. Rosalin.butik.com'un Demokratik bir gümüşün Hacı Kosmas'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında.

Quand je colle mon pouce, c'est un filet mou. Mekke Tering'de sabah saatlerinde çorbalar. Mekke Tering evde yaşlı olanlara özel yemek servisi yapıyor, gümüşlerin içinde olanlara. Her gün tazecik yemek getiriyor. Sevgili dostlarım, Mekke Tering etkinlikleriniz için, düğünleriniz için, mevlütleriniz için şok fiyata harika menüler hazırlıyor. Yes mamu. Garip yes mamu.

Beğendiysen 50 kilo şaba agama demiş Tolga. Günaydın, günaydın, günaydın demiş Elif Karaosman. Benim diyetisyenim, günaydın, günaydın. Elif, bugünlerde fazla kaçırdım yeme. Günaydın kral kardeş demiş İrfan Topal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, suyu pesnaminde. Muy pesnamito para ipano mala que guanico safto to oídos filakia le kiria Kostandia. Εσύ δεν είσαι σαν τις άλλες χειρές. Αυτή η χειρά είναι κουδουρτισμένη, κυρία Κωνσταντία. Αυτή έχει κουδουρτίσει. Γουρσούζα είναι αυτή η χειρά. Yakışır abi, ne yapsan yakışır demiş. Satayım mı dersin karpuz? Tanju günaydın, Tanju günaydın. Ella mamu chico. Vay ne güzel mutfaklar yapıyorsun chico. Yapmazsın Gürkan'a kadar da tepeyle reklam için bir mutfak.

Έλα πάμε μάμο. Έλα Agora Plus. Έλα Agora Plus.

Efendim Agaroplaslardan. Dikesti bisküvi 1.70. Nescafe 200 gram 6.90. Kajörün extra extra large 3.99. 4 litre bulaşık deterjanı 1.99. Babylino 4567 numara 8.99. Agora Plus Yarımçay'ın karşısında. Seden kardeşimiz, Seden arkadaşımızın eşi Perihom. Perihom'da öğrencilere %20 indirim var, züccaciye mağazası. Perihom sarma makineleri 5 euro. Perihom'da yaz boyunca güveç 38 santim kapaklı oval 13 euro. Tost makinesi 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Pervane 40 watt 20 euro. 90 watt 38 euro. Yaşar Bey çok güzel yapmışsınız. Çiko çok beğendim bu mutfağı. Yalnız bu mutfağın çok düzenli olması lazım. Camları saydam. Buna iyi bir ev hanımı lazım. Dağınık pasaklık ara olursa yandı mı mutfak? Hiç pasaklara göre değil bu mutfak. Sataş maharet anama şapkaları değişiriz diyor leblebici Hüseyin Agam. Aa, masede kanete korja de borite Hüseyin Agam. Ya? Ya? Hayır olsun inşallah.

Gürsel Trian'dan Filoz Grup Stars İskeçe havası canlı canlı canlı. Yok yok yok yok yok yok yok. Yeter bu kadar. Haydi Pame. Filike Filezu. Ve ne diyoruz? Sinan'a çok teşekkür ediyoruz. Sinan ve Softam. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papak alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, enfiyat sorgulaması, ödemesi, devlet harç pulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapıyor. Yakın zamanda elektronik ödemeleri de yapabileceksiniz. Sinan Bey Soft'a Sobacı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Sinan arkadaşımız, Sinan dostumuz, sevgili dostlarım. Ve kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin. Hüseyin İskeçe'de, hemen İskeçe girişinde, Emboliko Flamingo'dan önce solda Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde kayık motorlarının satışı, tamiri, Tokatsu ve Silva motorlarının bayiliğini aldı. Bu işin uzmanı, kayık üzerine, tekne üzerine,

pop pop pop pop pop pop pop çok keyfi geldim diyor Çiko. Allah'ım yarabbim. Ay Çiko Çiko Çiko. Gel kızım. Çiko tatil yok bu sene ben. Ya. Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy'de. Eczanenin yanında Tuzcuköy girişinde. Mona Lisa. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masası, gelin buketi. Ayrıca 1270 tane gelinlikle 30 yıldır Hatice abla fark yaratıyor sevgili dostlar. Haşim. Alüminyum demir doğrama işleri. Haşim'de sevgili dostlarım. Haşim bu işin uzmanı. Alüminyum demir doğrama işi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Balkon demiri deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Haşim. Angeliniz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğun yerde 25 yıllık tecrübe. Ambrosia Trans, her türlü taşımacılık. Avrupa'dan herhangi bir Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine istediğiniz her şeyi taşıyor. Araba dahil, koltuk dahil, her şeyi dahil. Ayşe abla, dükkan köşe, esnaf Ayşe, harika fiyatlarla Ayşe abla sizlere hizmet vermeye devam ediyor. 1984 yılından beri Batı Trakya'nın ilk süslemecisi Ayşe Mertoğlu ve ekibi. Dört mevsim aile lokantası. Kozluköy girişinde, ağaçların arasında, akan derilerin arasında, suların yanında harika yemek için Hamdi abi ve ekibini seçin. Yazın da güzel ama özellikle ilkbaharda ve yazın çok güzel sevgili dostlarım. Orası dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de yıllardan beri tercih edilen bir taverna. Sondur'a çok teşekkür ederiz. Sondur ve ekibine teşekkür ederiz. Bize gösterdiği özel ilgiden, alakadan dolayı, bizi davet ettiğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sondur mühendis sevgili dostlarım. Herkes biliyor Sondur'u, mimar mühendis Sondur Ali. İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ön planda, lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyoruz diyor. İlgilenenler Sondur'a başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor.

Pembe Buti'ye, Max'a çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Bize programımıza yaptığı özel katkılardan dolayı. Pembe sevgili dostlarım, Pembe Butik değil, Pembe Düşler, pardon, çok özür dilerim. Pembe Düşler süslemeci, Pembe Düşler şapçıda, Marinaki 4'te. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa, ana yolda Varakan'ın karşısında Ayşe Pembe Düşler. Her türlü süsleme, bekarlığa veda malzemeleri, süsleme deyince bayanlar bilirler, akla ne geliyorsa bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Ve Deva'da şapçıda, Deva'da şapçının merkezinde hizmetinizde. Diyor ki onlar, Merve ve Ezgi kardeşler, işletmemizin adını Deva koyduk. Çünkü biz her derde deva olmak istiyoruz. Vatandaşın derdine deva olmak istiyoruz diyorlar. Deva, Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, efendim, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devri işlemleri de yapılıyor. Papa Zima 37'de Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ederiz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Haydi bakalım. El apame. Ioannidis Bros. İkinci ve birinci el arabalarda gerçekten fark yaratıyor. Geely Starray. 36.990 euro bunun fiyatı, 37.000 eurodan 34.990 euroya. Gidin yakından görün bu Geely'yi. Geely'ler çok harika arabalar. Ve tabii ki Toyota marka bütün araçlar. Etimo Parado'da Toyota Aygo 1500 motor, 116 beygir, 0 kilometre, yeni 19.940 euro. Ödeme kolaylıklarıyla. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Bros. Ioannidis Bros. İleri.

Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede inşaat panellerinde en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Gidin yakından görün. Bu inşaat panelleriyle yapmış oldukları konteyner evlere de gidin, evleri de gidin yakından görün. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolu 2. kilometre. Dost cenaze hizmetleri, iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Çukurkahve'nin karşısında, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Dacia var önünde. Sıra var gişelerde. Ahmet diyor diyorlar yine nafile gümrük gibi demiş. Ahmet sen şey alsana, Egnatia kartı alsana. Devamlı geziyorsun nasıl olsa. Hem daha uygun fiyata gelecek. Var mı senin Egnatia pesin? Egnatia pasın var mı? Hem Diyodyalar'da beklememiş olacaksın. Çok önemli Diyodyalar'da beklememek için.

Yerimin hijyen servis, Batı Trakya'nın hijyeni için hijyen servisi seçin. Hijyen servis. Uygun fiyat için, ilaçlama için, sivrisinek için, karasinek için, tuvaletlerinizin hijyeni için Hasan Hijyen Servis. Fatih'te karşı karşıya Mekke Tering'in olduğu yerde, İskeçe'de Gümüşhane'de hizmetinizde. Hijyen Servis. Katara Menes Kaçarides. Ve Fatih döşemede number number hizmet. Araba tavan kaplamaları, kumaş döşemeleri, koltuk üretimi, koltuk kumaşlarının değişimi. Fatih dünya mısın be? Şah baba kolay gelsin be. Yaşa be Fatih be. Yaşa. Kapamışlar o pası. Üçü de manuel yapmışlar. Çok sıra olmasın diyor Ahmet. İyi de ne yapacak? Yerliler ne yapacak? Çok sıra olmasın diye açsınlar. Bedava geçsin insanlar. Buna Bulgaristanlar ve Türkiye'liler harıl harıl geliyorlar gene. Harıl harıl. Harıl harıl. Hani nasıl çok yağmur yağar dereler taşar almaz. Ha öyle. Ne diyor diyorlar anlayan ne yollar ne sahiller ne denizler.

Üstemenin üzerine gelinlik duyulursa iyi olur. Gürkan demiş. Hatice ablam. Nasıl yani? Gelinlik de dedim ya 1270 tane.

Şimdi ben size her gün çalıyorum ama ben bu çaldığım potpourri'yi İlhanlar'dan çok ama çok seviyorum. Çok oynatıyor insanı. Çok güzel, çok süper. Şundan bahsediyorum. Çok güzel, çok süper. Çok oynatır ya insanı. Çok oynatır ya, çok oynatır ya. El lapame, el lapame.

Ben böyle yönetimin ta demiş Cazgır Namet. Yollar bozuk, fiyat olarak nafile. Ne diyeyim? Bu Ignatiye'ye lanet okuduğum kadar bir şey okumadım. Yolların hepsi yamalı demiş Ahmet. Ben hep soldan gitmeye çalışıyorum. Sağ taraftan gidemiyorsun ki. Tankur, eşek arabası git akur diyor araba. Sen önce gelinlik dedin, sonra süsleme dedin. O taraf öne canlı çiçek, süsleme sonra gelinlik demeni istedi galiba demiş Nida. Ben bir havlarsam Hatice ablaya. Ben Hatice ablaya bir havlarsam. Ben Hatice ablaya hiç havlamadım galiba da.

fotoğraf atmasak olmuyor mu Gürkan abi? Vallahi sahte tarladayım, ahım gitti mahım kaldı demiş Mustafa. Eve gidince yavrat, yıkan paklan, temiz don atlet giy. Ondan sonra arkadaşım, tamam mı? Vallahi yanlış anladınız. Vallahi yanlış anladınız diyor Hatice abla yazıyor. Dur bakayım ne yazıyor. Bırak. Herkes de korkuyor benden. Sponsorları da korkutuyor. Bırak. Böbreklere de iyi geliyor diye Tanju. Ne geliyor be böbreklere iyi? Ha? Nida, hep aramızı bozmaya çalışıyorsun Hatice ablalar. Seni fitne seni.

başkasını söyledin süsleme, onun akabinde söylerdin diye düşündüm demiş Hatice ablam. Canım, bir süslemeciyi söylerken öteki süslemeciyi söylemek olur mu? Azıcık ara vermek lazım araya. Başka bir sponsorlar koymak lazım.

Güzel sıcak bir havayla herkese günaydın Gürkan abi demiş Oktay. Ama akşam nasıl 19 derece serin de hava. Akşam ben bu fanımla gezdim. 4'te geldim eve yine akşam. Ya. Na na ni na na na na. Cebeleki this home. Cebeleki this home. Eski Cebeleki nasıl söyleyecektim ben onu? Cebeleki this home. Cebeleki this home'da. Yataklarda, döşeklerde indirim var. İstediğiniz boyutlarda döşekler, yataklar. Harika yataklar. Efendim, Lineastrom. Summer of Comfort. %40 indirim var. Ama ne yataklar, ama ne yataklar. Ama ne güzel uyuyorsunuz, ama ne rahat uyuyorsunuz. Ben Kefalonya'da da, Zaki Doza'da kaldığım evlerde yataklardan maksimum seviyede memnundum. Çok memnundum. Çok güzel uyudum, çok güzel uyudum.

Yine Kaps Kafede cumartesi akşamları fırında kuzu var, fırında kuzu. Yine Kaps Kafede her gün pirzola, kebap, köfte çeşitleri var. Yine Kaps Kafede harika yeni marka kahveler var ki bunu bu paket servisi olarak köyün dışına bile servis yapıyor. Yine Kaps Kafe, Yine Kaps Kafe. Dedici Nazgın suyu Le Caps Cafe, yastık köyün gururu. Haydi Le Caps. Pamela Caps yenilenen ortamıyla muhteşem.

Ama senin gelinliklerine zaten laf yok. Hatice abla. Radyoculukta ben nasıl bir numaraysam sen de gelinlikte öylesin. Kim su dökebilir senin eline?

çok yalamasın demiş. Faik Tuzlacı. Ne yapacaksın? Müşteriyi hoş tutmak lazım. Sen gene.

Türk annesinin olduğundan Faik Tuzacı'ya yapıştır şabım. 31 kilo 69 gram şabım. Aa, bu tabletin oldu bak, kendi kendine yarım ekran açıldı bu. Aa, bu tablet kafayı yedi galiba. Bana oldu bu tablete. Allah Allah. Bu tabletin içine 3 harfler girmesin.

Allah Allah Allah Allah. Ve sevgili dostlar, selam Gürkan Bey. Dün bizim adımızı kullanarak biri yazmış, şarkı istemiş, bize rakip olacaklar galiba demiş. Evet, birisi yazdı, ben siz zannettim. Pembe düşler. Siz değil miydiniz? Sizin Instagram'ınız, Facebook'unuz yok mu, oradan yazasınız? Oradan kesin kim olduğunu bileyim. Pembe düşler. Ben ne bileyim kim yazdığını, mesaj attığını yazınca bilemiyorum. Pembe düşler. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediyelik. Marinaki 4'te Şapçı'da dedik. Dün yazmışlar ama yazanlar onlar değilmiş. Yazdılar hatırlıyorum. Kapus üstlerinden isimli yastıklara, teyze hala sepetlerine bile var. Kırk uçurma sepetleri bile var. Bekarlığa veda ürünleri bile var. Ya ben de bir süslemeci açacağım, rakip süslemecilere tilki kuyruğu satacağım. Kiralayacağım tilki kuyruklarını bekarlığa veda partisinde. Bak nasıl hepinizle rakip olacağım bak. Bak ne satışlarım nasıl artacak bak. Bu saatten sonra sana bana 3 harfler girmez, miço bırakmaz o, çünkü 4 harfli. Miço girse o girer demiş Nida. Miço zaten daha nereye girecek? Girdi Miço. Her yeri daha nereye girecek? Süre bana. Allah aşkına süre bana. Ay

ve Hakan dinliyorsa Hakan'a günaydınlar. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. ...48 yıllık tecrübe, dile kolay 48 yıldır var onlar. 48 yıldır sevgili dostlarım harika fiyatlarla hizmet veriyorlar. 48 yıldır muhteşem kahveler, muhteşem harmanlar, kendi tayinlerini kendi üretiyorlar. Kuru Kahveci Nihat Şarpçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde hizmetinizde. Kuru kahve üzerine her şey ama her şey. Çok güzel tayinleri var, deneyin. Her türlü ikramlıklar var. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Ayrıca Kuru Kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini Seçim Bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Karaçanlar'da, ekonomi markette bile bulabiliyorsunuz.

korifi. Köftesi yine fantastik korifi. Ciğer sarması. Cumartesileri yapmış olduğu güveci. Çevirmesiyle harika fiyatlarıyla korifi Bulatköy'de fark yaratıyor. Cuma akşamları canlı müzik korifide. Korifi Bulatköy'ün gururu, 20-25 yıllık tecrübe. Korifiye Şaba. Deva Danışmanlık Merkezi yine Şapçı'da. İki kız kardeş, Merve ve Ezgi kardeşler. Deva Danışmanlık Merkezi. Her derdinize deva olmak için varlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papazima 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında size hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlarım. Günaydın Gürkan abi. Dinliyoruz, nasılsın bu sabah demiş Hakan. Bomba. Bombayım. Yakında geleceğiz, yakından da görüşeceğiz. Getirmezsin beni korifiye, bir ciğer sarması ısmarlayasın demiş Faik Tuzlacı. Benden uzak sana yakın olsun ciğer sarması. Ben yemiyorum.

Selamlar Gürkan Hanım, nasılsın? Haluk Levent çıkıp dese bütün paraları gidim, gene de ona destek veren olacak gibime geliyor. Ne garip insanlar var, bir de en güvenilir insanıymış Türkiye'nin diyor Entel Maganda. Ay, aynı benim gibi. Bana Nurgül 200 euro yollamış Fikret abiyle tatile giderken. Onu aldım dedim, gelince yerine koyacağım dedim, yedim onu. Yardım parası. Çıtır çıtır yedim. Geçen de gene verdiler 150 euro, onu da yedim. Halen bana bana para ve emanet ediyorsunuz, yardım parası. Nereden biliyorsunuz ben o paraları ne yaptığımı? Öteki dünyada yemin etsem başım ağrımaz. Allah diyecek, bu diyecek muaf. Söyledi gidiğini, siz gene gidiğini bile bile para verdiniz ona. Ya? Harcadım. Vallahi de billahi de harcamadıysam niye ne olayım? Bak yemin ediyorum. Ama şimdi yerine koydum bari. O da doğru. Ciğer sarma denemedim diyor Faik Tuzlacı.

Vallahi ben artık kime inanacağımı, kime güveneceğimi, kime şey yapacağımı bilemedim. Bilemiyorum yani. Öyle bir zepeveng dünyada yaşıyoruz. Ben bir tek Devletoğlu'na güveniyorum. O da sponsorluğunu duyamazmış. Şükret abi aramış. Günleri istemiş. Demek ki o gene bana güvenmiyor. Ben bir tek Fikretoğlu, ama Fikretoğlu demişim, Devletoğlu'na güvenmiyorum. Devletoğlu demek ki bana güvenmiyor. Çok üzüldüm. Bugün bütün gün kafaya takıp takıp ağlayacağım. Takıp takıp ama Devletoğlu diye diye ağzımda tüy diye duymazmış. Devletoğlu abim, çok teessüf ederim sana. Çok fazla üzüldüm. Seni tanıttığım gibi kimseyi tanıtmıyorum ben. Kimseyi tanıtmıyorum. Ben babama güvenmiyorum, sana güvendiğim kadar.

Yani türlü türlü şeyler uyduruyor. Devleti onu tanıtayım diye türlü türlü şeyler uyduruyor. Ben ne memnuniyetsizsiniz bre. Razımla kuşlusan bazı değil, bazılarını memnun edemiyorum bre. Dominaki, dominaki. Eray Harbaz. Eleokromatizmi Eray. Vay ne güzel tişörtler yaptırmışsın Eray. Eleokromatizmi Harbaz Eray. Yok mu bana bir small veresin be Eray? Aa, o kadar sponsorluğunu yapayım Eray. Harbaz. Ama yok mu bana veresin bir tanecik? Beyaz ne güzel gider. Efendim bundan sonra dişlerimi de sponsor alıyorum. Dişlerimi Emirhan'ın dişleri gibi yaptıracağım, büyüttüreceğim. Dişlerimi de sponsor alacağım. Benim dişlerim o kadar büyümez derse doktor, Emirhan'ın dişlerini alacağım sponsorluğu. Onun dişlerine bir dişine iki sponsor birden sığar. Kızmayasınız bana şaka yapıyorum. Emirhan'ın dişlerini kıskanıyorum ondan öyle. Kızların bir dişine iki sponsor sığar vallahi billahi. Kito binaki. Dişime de kuşuma her yere sponsor alacağım. Her yere. Sıcak başına vurdu galiba. Kadir abi happy birthday yollamışım bana. I am done get me out of there. Bu ne demek? I am done get me out of there. Happy birthday. Oh. Fena kaçırıyorsunuz, fena kaçırıyorsunuz. Ben memnunum senden diyor Ahmet. Ne? Bir tek Ahmet memnun benden. Vallahi billahi bir tek Jazz Green memnun.

Günaydın Gürkan abim, iyi yayınlar derim demiş Emirhan Üstem. Senin dişlerine demedim, başka karpuzcu Emirhan ona dedim. Dün de kız anı tezgahını gombak attırmışlar Statüköy girişinde. Vallahi sen düşmanları ya. Her yerde herkesin düşmanı var bayağı.

Witamy Eron Agromix, on Euro'dan başlayan metrekaresi, plakaklar var, fayanslar var sevgili dostlarım. Eron Agromix'te her türlü inşaat malzemesi var. Dış tarafta inşaat malzemesi deyince aklınıza ne geliyorsa ola ola ola ola. İç ve dış marka, Vitex marka boyalar var. Ahmet, sen hiç aşık oldun mu? Kız arkadaşın var mı? Just Green. Ondan sonra Agromix Erol'da her türün aldığı ürünü var. Züccaci ürünleri var. Çok güzel duvar süsleri var. Duvar şeyleri var. Panelleri var. Bir uzun yılların tecrübesiyle Erol Agromix Çay Vakıf Köyü'nde Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Bir aile şirketi, bir aile işletmesi. İnci gibi benim dişlerde demiş Emirhan. Dur bakayım. Gireyim senin profiline, göreyim dişlerini.

Klimalı kulaklık yok mu be? Kulaklarıma hava üstüm. Vallahi bile kulaklarımı terledim bir kulaklıklardan. Öf. Ay, her işin kendine göre bir zorluğu var. Ay, yanlarım ağrıyor oturmaktan. Ay. Bana bir hediye, altın taşlı bir hediye göndermiş şey. Müceferat kuyumculuk. Hiç takmıyorum onu. Burada duruyor. Geçen de Çiko'ya fotoğrafını yolladım. Bana dedi bunu mu dedi Lay görüyesin dedi. Kızdan altın taşlı şeyi de beğenmedi. Ben takacağım da Ligo Pustico Miyazi. Ondan takmayacağım. Dur bakayım takayım benim. Bunu niye takmıyorum ben?

böyle bu buradan büyürmüş. Tamam, şimdi soktum elime, dur bakayım takayım. Saparofora, saparofora, satagremiso. Nasıl sıkılıyor baba ya? Tek elle yapamıyorum da. Birisi gelse bana yardım etsin. İyice açtım. Neyse, şarkı bitmiş. Allah'ım yarabbim. Ana, ben Eda'nın şeyini unuttum. Eda beni arıyor. Dur.

Κοινό φεστιβάλ Σελέρου 18 Ιουλίου Σάββατο, ώρα 20, γήπεδο Σελέρου. Efendim bu yaz ilk defa Gökçeler'de olacak geleneksel Gökçeler Festivali. Daha önce köy meydanında falan oluyordu. Bu sene köyün futbol sahasında gerçekleşecek bu etkinlik. Herkes davetli. 180 tane hediye var. Çekilişlerle verilecek sizlere. En büyük hediye çeyrek altın. Çeyrek altın. Orijinal ton. Grup Diridakta. Diridakta, diri diri dakta, diri diri dakta, diri diri dakta. After Party with DJ Zeynep. 26. Selero Gökçeler Festivali. Orijinal ton. Diridakta, diri diri dakta, grup Diridakta. After Party with DJ Zeynep. Cumartesi günü ayın 18'inde saat 8'de Gökçeler'de sevgili dostlarım. Fotoğrafya travam ya fotoğrafya samat izgonizi koyabilir misin Gürkan abicim demiş Hüseyin. Mümkünse demiş.

Akustik Akyen'de komutanist Şener Kondos Center'ın karşısındaki yol. 2-531-0-20-700 numaralı telefon. Yılların eşitme cihazcısı sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesi. İskeçe'de Zara Kids'in karşısında Şener. İskeçelilerin de hizmetinde Şener. Ve devam edelim. Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu 25 yolda klimalar. Klimaların dışında güneş enerjisi termosfonları. Onun dışında ısı pompaları. Ali Toraman ve ekibinde. Ali Toraman'ın inşaat mühendisliği ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Altan kardeşim elektrikçi. Hızlı Gonzales. Nerede gümücü ne de Çukur Kahve'nin hemen bitişinde her türlü elektrik işleri, çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu. Elektrikçi arıyorsanız Altan Salih Devrim Elektrik. Gürkan'ım koy bir de bir pandelisten İkos Anokiz demiş Entel Maganda. Onlar güvenme insan bulamamışlar. Senin gibi güvenilecek insan var mı? Esra Üreden Bilge Anlı'ya güveniyorlar. Halu abi de demiş Entel Maganda. Bak bir laf vardır. Herkes çiğ süt emmiştir. Kimseye... şöyle ben bir laf söylerim yanlış anlaşılacak diye korkuyorum. İnsanlara çok fazla güvenmeyin. Güvenmeyin demiyorum. Yani bu benim sevgilimdir. Bu benim dostumdur. Bu benim arkadaşımdır. Bu benim kötülüğümü istemez. Bu bana amiyane deyimiyle kazık atmaz. Şunu yapmaz, bunu yapmaz demeyin. İnsanlar çiğ süt emmiştir, yapar. O yüzden onlar size onu o beklemediğiniz hareketi yaptığında üzülmemek için, perişan olmamak için her insanın her şeyi yapabileceğinden, yapabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Eğer yaparlarsa yaptıkları zaman da çok fazla üzülmemiş olursunuz. Bu çok önemli bir şey. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. İnsana her zaman nasıl ne şekilde olursa olsun en yakın, başınız sıkıştığınızda size yardım edebilecek en yakın insanlar size ailenizdir. Ailenizdir. Ve ne diyelim? Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz Şekerim Şeker gibi yufka. Rodop ilindeki bakkal ve marketlerde böreklik yufka deyince deneyin. Gürkan Neston'un hakkı varmış gene. Gene doğru konuşmuş bu çocuk. diyeceksiniz. Bu çocuk.

Gürkan abi haklısın demişti Aycu. Haklıyım ya. Neler gördü geçirdi. Ne eşek kuyrukları yağdı bu Gürkan'ın başına. Bu hayatta. Ne güvendim karlara karlar, dağlara karlar yağdı bir bilsen. Ondan sütten ağzım yandı, şimdi yoğurdu üfleyerek yiyorum. Bak kötülüğünü istemem, kazık atmam, yardım edebilirsem ederim ama sevmiyorum seni, ne yapayım demiş Faik. Yalan söylüyorsun. Bana olan duygularını ifade, kendine bile ifade edemiyorsun. Bamerem. Taksa Delfya mı? Puyner o Mert. Puyner o Vesel.

çok sevap topladım bugünlerde Tanju. Hep hayır dualarımı alıyorsun. İki tane dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, dost cenaze hizmetleri, eski Esat Organ'ın olduğu yerde, Altan'ın karşısında, Çukurkabe'nin karşı köşesinde, sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım, dost cenaze hizmetleri. Seden, Seden'in eşi Perihom İskeçe'de, Perihom, Siras 3 numarada, öğrencilere %20 indirim var. Perihom'da. Perihom'da sarma makinesi var. Perihom'da sarma makinesi sadece 5 euro. Perihom'da yaz boyunca sürecek indirimler var. Bu indirimler hangileri? Bu indirimler efendim Gasta Oval, Emaye Güveç 13 euro 38 santim. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro ya satılıyor. Ve Ioannidis Bros. Etimaparazzo Tamaxia, öyle ısmarlamıyorsunuz, 0 kilometrede. Hakikaten bakıyorum da Ioannidis Bros. Toyota güvencesiyle, Ioannidis güvencesiyle Gümüşlü'de, şimdi Dedaş'ta da hizmetinizde. 2026 model Toyota Aygo Cross 1.5 beygir, HDF 116 beygir, X-Play 19.940 euro. Toyota Yaris 1500 motor, 116 beygir, Active Plus 21.900. Bunlar hep sıfır kilometreye yakın. Mesela bu az önce söylediğim 2025 model 5500 kilometre var üstünde. Sıfır sayılır. Evet. Geely EXS Electric Pro 2026 model 0 kilometrede ama bunu klizmen oyunu, bunu kapatmışlar 27 bin euroya. Evet, Etimoparado'da Toyota Yaris 1500 motor Active Plus 23.260 euro. Toyota Ioannidis güvencesiyle, kaldı ki sizlere Toyota'nın garantisini de yazdık. Bataryaya elektrikli araçlarda 1 milyon kilometre veriyor. Toyota 11 yıl veya 200 bin kilometreye kadar uzatılmış garanti imkanı sunuyor. Bu garantiden yararlanmanın tek şartı araç bakımının her yıl yetkili Toyota servislerinde düzenli olarak yaptırılmasıdır. Bunun yanı sıra 3 yıl ücretsiz yol yardım hizmeti, 3 yıl boya garantisi, 12 yıl paslanma garantisi sunuluyor. Paslanmama garantisi. Ayrıca Toyota tam elektrikli araçlarında batarya için 1 milyon kilometreye kadar batarya garantisi sağlayan tek şirket Toyota. Ioannidis Bros.

ne Toyota'ymış bre diyor Seher. Bugün 87. defa Toyota reklamı duyduk diyor Hasan. Daha çok duyacağınız Toyota reklamını. Ya. Bizde 3 kuruşa 5 köfte yok. Bizde 15 kuruşa bir köfte var. Toyota bastırdı parayı. Yani Diz Bros.

Άνοιξε το τρελό. Χεσέκας. Γεια σου köyde. Hesekas ikinci el arabalar. Hesekas kiralık arabalar. Hesekas sevgili dostlarım. 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber kiralayın. Sizi havaalanına götürsün. Tatile götürsün. İstediğiniz yere götürsünler. Hesekas. Le Caps Cafe'de orada. Le Caps Cafe'de harika cumartesi akşamları. Çok güzel, lezzetli, muhteşem. Kuzu var fırında, kuzu. Le Caps Cafe'de. Her gün ızgara çeşitleri var, köfteler var. İli marka kahve var ki Yasıköy'ün dışına da servis yapıyor. Le Caps, Le Caps, Le Caps, Le Caps, Le Caps. Ne baba Gürkan abi, Karaköy Mikonos mu olmuş diyor. Tanju niye, nereden çıktı? Nereden çıktı o Karaköy Mikonos lafı? Laganas, Laganas Mikonos. Laganas'ın yanında Mikonos alt yemiş. Efendim kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin dostuma, Hüseyin arkadaşıma, Hüseyin kardeşime çok teşekkür ederim. Kayık tamirinde Hüseyin, kayıkların bakımında, motorların değişiminde, motor tamirinde Hüseyin. Jet skisi de var. Tokatsu ve Selva marka. Deniz motorlarının bayiliğini de aldı. İskeç'e girişinde. Emburko'ya varmazdan önce sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Bir köfteyi 15 euroya veremişsin demiş Tanju. 3 euroya 15 köfte isteyenler var. Onlara söyleyeyim o lafı, biliyorlar kim olduklarını.

3 euroya 15 köfte isteyen inek eti bile alamaz, ancak katır eti yer demiş Hasan. Aynen öyle. Topuğlu. Topuğlu. Gökhan, gözüme görünmeyi ufacı unuttun. Gözüme görünme.

Faik Tozdacı bana 3 tane kırmızı kalp göndermiş. Yaşa demiş. Nereden aklına geldi bu süper şarkı demiş. Seni çok seviyorum demiş. Sen de çok papacısın ama sen haklısın demiş Tanju. Palyacısın mı demiş, papacısın mı demiş, susun. Her akşam banyoda söylediğim şarkı bu. Gürkan Nesinoğlu banyo yaparken ne yapıyor derseniz. Aha. İşte bu şarkıyı söylüyorum. Akşam yine bağıra bağıra söyledim. Benim banyonun camı da yola doğru bakıyor. Yoldan gelen geçen duyuyor. Banyonun camı yukarıda ama görmüyorlar. Sesimi duyuyorlar sadece. Sakın cama tırmaşmayasınız ben banyo yaparken.

3 euroya sadece zanaa keftedaki konserve alırsın demiş Turan abi. Ha, çok doğru söyledim. Ya da gidersin 3 euroya hiç dinlenilmeyen bir radyoya reklam verirsin değil mi? Ha, ya da zanaa konserve alırsın. Yaşa, kalbimi bırakayım söylediğine. Bu Hasan bizim böcekçi mi? Oysa çok konuşur yazar olmuş. Ne olmuş ona öyle? Kataramenes kaçarides demiş Gürdan Salih. Ya bizim böcekçi Hasan. Efendim eğer kaliteli etleri 3 kuruşa değil ama 5 kuruşa gerçekten lezzeti arıyorsanız kuru kasaba gidin. Şimdi Faik'le Halil cabacı olduğu için onlar gitmiyorlar. Bir kere geldiler, muhabbet etme. Faik bir kere alışveriş yaptıysa, gördüyse fiyatları anam demiştir. Tabii kaliteyi ucuza alamazsınız. Kalite her zaman efendim o tip lironi, o tip enis, aftop lironis. Makul fiyatlarla etler, tavuk biftekleri, dana pirzolaları, isteyene inek de var. Efendim kıyma, çok güzel sniçenleri var. Sniçenleri yetiştiremiyorlar yapmaya. İnce sucuklar var, çok güzel. İbrahim kardeşler sucukları. Çok güzel, deneyin onlar, onları çok şiddetle tavsiye ediyorum. Ve Ahmet'in kendi üretimi olan yılların tecrübesiyle kangal sucukları. Hepsi âlâ, hepsi güzel. Vitrinde çok güzel sergiliyorlar. Çok uğraşıyor Ahmet. Hakikaten bak pazar günü bile eve gelmediler. Pazar günü bile çalıştılar. Çünkü cumartesi günü her şey bitmişti dükkanda. Ya benim öyle bir şeyim yok. Ben niye sponsorun neyine çalışayım? Zaten ben istediğin sponsoru yerin dibine sokuyorum. İstediğimi söylüyor. Ben bir ön çalışma yapmıyorum. Onlar hazırlamadan olamıyorlar. Her işin bir zorluğu var. Kuru Kasap İskeçe'de gidin, gezin, görün. Hele hele bu meşhur sniçelerinden deneyin. Yetiştiremiyorlar vallahi de billahi de. Çok beğeneceksiniz. Bak Ahmet gurme et konusunda uzman. Just Green beni dinliyor mu şu anda bilmiyorum. O bile diyor çok beğenmiş o bile Kuru Kasap'ın şeylerini. Kuru Kasap'a gidip de beğenmedim diyen kimse yok. Şu ana kadar çıkmadı. Kuru Kasap bizim damat kardeşim. Arda da orada yardım ediyor annesine babasına. Her gün kızan bırak. Kızan sevgilisinden gece görüşüye. 2 günde bir görüşüye gene de hep kasapta. Hep. Hep kasapta kızan. Benim yakışıklı yeğenim. Yakışıklı yeğenim benim. Kaslı maslı gimnaz menuz yeğenim benim. Ondan sonra gimnastriyle de gidiyor o yorgunun üstüne. Kulete. Kuru Kasap. Neredeydim? Leofrostratum 14'te. İmam Nuri'yi geçin hemen biraz daha ileride göreceğiniz. Tabela var. Kuru Kreopolio kuru yazıyor. Kreopolio kuru. Kreopolio kuru. Ha hızlandır hızlandır demiş Tolga. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sevim Halil, iyi yayınlar, selamlar Gürkan demiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sıkarsa biri beğenmedim desin demiş Gökhan Karali. O da var. Ha? Kimi ki sıkıya beğenmedim de bana. Ha, isterseniz beğenmedim deyin. Ha, en önemli şeyi unuttum. Köfteler. Korifi'nin köftelerini sindakisini çaldım. Korifi'nin haberi yok. Köfteler 10 numara 5 yıldız. Köfteyi bir yiyen bir kere daha yemek istiyor. Çünkü büyü yaptırıyorum köftelere. Hocalara papazlara okutturuyoruz köfteleri. Büyülüyoruz. Bir kere tadan hep o köftelerden istiyor. Onlar büyülü köfteler.

yoğurt yiyormuşsun, dur. Şimdi Max yoğurt yiyeyim seni mi? Seni iki kere söyledim bugün. Anacım ölsün iki kere söylemediysem. Ali. Seni sevemem zalim. Köfteyi yersem kısmetim açılır mı demiş Tarkan. Kısmet açılmak demek. Ne demek? 15 tane kız aynı anda saldıracak sana. Üstünü başını yırtacaklar. Nasıl çaldın Sindagi'yi demiş Ahmet. Mutfağa kamera koydum. Mutfağa girdim çıktım, kamera koydum. Sus. Geçen hafta aldığım sucuklar çok kurudu. Beğenmedim bu sefer demiş Hasan Şerif Ali.

Sen ne dedin? Kuru kasap o da Toyota mı ödüyor? Ben takıldım kuru da kuru demiş Nida. Dur bir sinferonum var. Ha gördün mü? Max mı değil mi? Seni tokat delisi kızan seni Gökhan ya. Lekaps'a selamlar. Selamlar, selamlar, selamlar. Selamlar. Halime Yasamanlık'ta başmışlar biliyor musunuz?

Bu dinleyiciler neden her şeyin altında bir şey arıyor? Bu ne demiş Ahmet? Ya be ya. Nilli Kaps'a sevgiler, saygılar. Nilli Kaps kafe iç mekanını yenilmesi çok güzel oldu. Geçen cumartesi davet olmasaydı gidecektik. Nilli Kaps'ta kuzey eti yiyecektik. Her cumartesi kuzey eti var. Mangal çeşitleri, ızgara çeşitleri var Nilli Kaps'ta. Nilli Kaps'ta sevgili dostlar. İlik abi var. Köyün dışına da servis yapıyorlar. Paket servisleri var. Nilli Kaps her şeyin en iyisini, en güzelinin kalitesini yapıyor. Otobüs şoförlerini de sesleniyor Nilli Kaps, diyor ki gelin beraber çalışalım. Molayı bizim burada verin. Müşteriler de memnun kalsın, siz de memnun kalın diyor şoförlere Nilli Kaps. Gökhan, seni vallahi billahi, seni biliyor musun ne yaparım? Kendine benzettin hepimiz demiş Alimoğlu. Seni de Avdira'da yayanın bahçesinde basacaklar ama dur sataş daha biraz demiş Faik Tuzlacı. Halime'yi samanlıkta bastılar.

Görmedim Gökhan, görmedim. Kalemeyi samanlıkla bastılar, şalvarını da gül dalına astılar.

Emirhan. Dün sen bana ne yazacaktın, ben yazmadın mı? Tamam, bütün tezgahlar doldu mu karpuz? Sen niye geçmiyorsun yazın be kardeşim? Öteki kızlarını, bütün işleri, bütün karpuzları öteki kızlarını toplatmışsın. Emirhan nerede dedim, uyuyor dedi. Akşam kaçta yattın sen? Akşam Samanyolu yıldızlarını mı saydın sen, ne yaptın? Pişman Voldu aldı diye ama söyleyemiyor demiş. Halimolla. Halimolla molla Ali. Avtokinesi. Otomatik vitesli arabaları var. Otomatik arabada, vitesli arabada ehliyet almak isteyenler pili pili pili pili pili pili Halimolla'ya gidin. Pili pili pili pili pili pili pili Halimolla'ya gidin. Halime'yi samanlıkta bastılar, şalvarını gül dalına astılar. Haydi pili pili pili pili pili pili. Batacakken ilk sürücü kustu öğretmeni. Bizim azınlığımızdan Limolla Molla Ali. Yumşankiye sınıfı ehliyette veriyor. Otobüs ehliyeti, tır ehliyette veriyor. Autokinesis. Pili pili pili pili pili pili pili pili. Her gün iş, her gün iş olur mu demiş Emirhan. Ben geceleri bu patas, bu per patas. Onu merak edeyim. Merhaba, bu hafta kocam geliyor. Gideceğiz sizin kasaba, merak ediyorum. Bakalım ben söyleyeyim doğruyu, merak etme, korkmuyorum senden. Bir de hep Arda'yı övüyorsun. Sen eve gelince araba kullanamıyor diye böyle olmaz. Cinsiyetçilik yapıyorsun. Ayrım yapıyorsun demiş Periköse. Hiç öyle yapmayayım. Hiç. Ben doğruyu söylüyorum. Niye? Kardeşim de araba kullanıyor. Kardeşimi hiç eleştirdiğini gördünüz de araba kullanmasını eleştirdi mi? Ha? Pısırık senin, pısırık. Hatçem çaylar yaptın mı? Halime'yi samanlıkta bastılar. Değirmenci dayı gıgıdan öpmek ister. Göbeği çukur bilmem kim. Bu güzelim Türkleri bize sevdiren, dinleten ünlü, çok ünlü, ünlü müftülükleri hatta papaya kadar varan isim Gürkan Nesinoğlu demiş. Nida, Cevriye'yi unuttum. Cevriye'yi unuttum. Korkmuyorum senden diyor Perihan. Vallahi billahi gelip kapına hav hav hav hav hav hav diye havlar kaçarım. Havlar kaçarım bak. Meşhur abla. Ne günaydın be. Ama birazdan program bitiyor. Sen neredesin bugün? Siz bu kızanı niye aldattırıyorsunuz? Ben siz Muhammed'i. Ha? Niye Muhammed'den deterjan almıyorsunuz siz? Aa, bugün içimden Ioannidis Brosnan şey çıktı. Cebelekidis çıktı. Cebelekidis.com. Cebelekidis.com. Efendim Cebelekidis.com. Lineastrom Summer of Comfort. %40'a varan döşekler, %40'a varan indirimlerle yataklar. Muhteşem yataklar. Hoppidik hoppidik hoppidik hoppidik. Üstünde çövün isterseniz. Ne yaparsanız yapın. Hiç şeklini kaybetmiyor. Bak burada resimlerini de göndermişler bana. Acayip yataklar. Acayip yataklar. Acayip yataklar. 299 eurodan başlayan fiyatlarla. İstediğiniz her ölçüde yatak da ısmarlıyorlar. Mesela diyorsunuz ki kardeşim 30 eurodan başlayan fiyatlarla. İstediğiniz her ölçüde yatak da ısmarlıyorlar. Mesela diyorsunuz.

diyor. Bak senin Hızır'ın enisini. Bak senin Hızır'ın enisini ya. Günah, bugün pazarımız vardı demiş Meşhur abla. Haa. Kardeşini eleştireceksin ama senin işlerini yapmayacak. Sen biliyorsun ondan eleştirmiyorsun demiş Leblebici Hüseyin Aga.

Koptu peynir. Danone, Danone gibi Max. Gold Project gibi Max. Ablası tanıdık çıktı. Ölürüm. Hadi gülüm oyna da görsünler. Hadi kıvırsın. Başka yurtlara dünyanın parasını vermeyin. Max Hanım. Max. Oynanmaz. Atı ver göbeği öğrensinler. Dibini sırasım geliyor bak. Dilimle yalıyorum.

Haklı mıyım Tanju? Yavaş istene ben önünden mi alacaklar demiş. Cüzdeyine dön. Dilimle sıyırdım temizledim. 16 senelik tecrübem var demiş Halimoğlu. Ne dedi Meşru abla, duyamadım, internet gitti andık demiş Ahmet. Gelsin de böyle şöyle yazmış. Meşru abla demiş gelin bile verin siparişleri demiş. Hadi gülüm oyuna da görsünler. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop koptu penis. Çık aradan şerefsiz. Manitayla konuşacağım. Girme araya. Kim o yatak satan? Bana lazım alacağım öyle bir daha demiş Periköse. Cevelekidis.com Güvencine de. Cevelekidis.

0: Şu Viskolex yataklar, yastıklar var ya.
1: Sen daha ufacık çocuksun.
0: Memory foam, memory foam. Ha. Ben hep öyle yastıkta yatıyorum.

Ondan sonra dedim ki ben dedim bu yastığı dedim çok seviyorum dedim. Sonra bir arkadaşım memory foamlu yatak almıştı. Bir akşam onun yatağında yattım. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra dedim ben de dedim alacağım bu memory foamlu yataklardan dedim. Sustasız. Aldım. Cisten aldım.

Cız diyordu ki bir ay deneyin, memnun kalmazsanız geri getirin. Anacını sattı mı, yatağına yattın mı öyle kalıyorsun, içine çekiyor seni. Sağdan sola, soldan sağa zor dönüyorsun. Yataktan kalkacaksın, kalkamayasın. Kıçın otu yatağın şeklini alıyor. Yok. Bırak sinir oldum yatağa, bırak sinir oldum yatağa, bırak. Ne bir ayı? Hadi deneyim, alışırım dedim. Öyle yaptım, böyle yaptım. Yok. Yatakta ne çövebiliyorsun ne bir şey. Hiç. Öyle kalkıyorsun ya da yapışıp alıyorsun. Memory foam'muş. Ondan sonra aldım yatağı, yükledik bir tane açık arkalıya, götürdüm dedim, bunu istemiyorum dedim. De niye istemiyorsun dediler, dedim niye niye diye sorma dedim, sormayın dedim, bütün sinir içerisindeyim, uyku kalitem bozuldu dedi, bütün sinirlerim bozuldu dedim. Aldılar geri yatağı, yerine sustalı döşek aldım, sustalı yatak aldım, halen onda yatıyor. Allah billah kurtuldum, bu ne be? Allah billah. Sakın almayan memory foam yastık alın, yatak tavsiye etmem. Bir tek kalın yastıkta uyuyamam. Yani yatacağım yastık çok kalın olmayacak, ince olacak, orta kalınlıkta olacak, ince olacak. Dediğim gibi yastıkları memory foamlu yastıklar. Bir tanesini kafama koyuyorum. Ötekini de apışarım, alayım, öyle uyuyorum. Siz öyle yapıyor musunuz? Ya? Ne yapayım? Sarılacak kimse olmayınca yastığa sarılıyor. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun ve ekibi. Geçen akşam Coşkun'u gördüm, kardeşini de gördüm. Çok benziyorlar. Mermer, Marmara, granit. Susturköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta hizmetinizde. Taha'ya da günaydınlar, Taha'ya da selamlar. Onlar da harika işleri imza atıyorlar. Onlar da Sondur'un işlerinde çalışıyorlar. Sondur'un binalarında herkese iş var sevgili dostlarım. Mimar mühendis Sondur Halil. İtaadiye okulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön planda. Mermer işini de Coşkun yapıyor tabii ki. Mimar mühendis Sondur Halil. Gidin görün, gezin, konuşun, görüşün. Ve Rosalin Butik'te indirimler başladı sevgili dostlarım. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalin Butik'te diğer markalar, diğer ürünlerde %20, %30 indirim. Rosalin'de sevgili dostlar. Rosalin Gamze kardeşimiz bayan giyiminde fark yaratıyor. Günlük kıyafetler, tesettür giyim, abiye giyim. Rosalin.butik.com adresi Instagram, Demokrit Tübür'de, Gümrüce'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Rosalin, bak hijyen servis bugün gelecek sarayı ilaçlamaya demiş. Yeri nerede, adres ver demiş. Gümrüce'de Koçovlos'un olduğu binanın üst katında. Perihan. Gümrüce'nin dışına taşındı Koçovlos. Başka türlü nasıl tarif edeyim Koçovlos demeden? Olmaz ki. Yapamayan başka türlü. Seden dostum ne oldu yan, ne aldıyasın apış arana demiş. Yastık memory foamlu yastık. Haklısın güzel dil, ben de uyuyamıyorum öyle demiş Tanju. İnsan çövemiyor, bir hareket yapamıyorsun, kakılıp kalıyorsun, kakılmış gibi yatağa. 2000'den fazla ehliyet bir ara sordun ha, 2000'den fazla kişiye verdim demiş. Ehliyet demiş Alimolla. Meşhur abla ne dedin, daha açık söyle, anlayamadım. Ramazan Hüseyin günaydın Kırcalı'dan demiş. Kırcalı'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. HSKars günlük, haftalık, aylık araç kiralama. hs-kars.com'dan da kiralayabilirsiniz. hs-kars Instagram, hs-kars Facebook. Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde. hs-kars. Taha mı, sakın bildiğimiz Taha olmasın demiş Entel Maganda. Bildiğin Taha kim be ya?
Gürkan'ın bu Nida hala göbeği eritmemiş mi? Götür onu diyetçiye demiş. Nida'nın göbeğini ve ben her şeyini biliyor. Senin kim olduğunu bilmeyeze. O ne olacak?

Entel Magan'da sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Devletle ilgili söylediklerini binaen söylüyorum onu. Gel bir akşam Ayıdere'ye, kulübeye bak, ne yataklarda, yastıklarda yatıracağım seni demiş Faik Tuzlu.

Meşru abla bile gelin demiş, yani beraber gelin demiş. Siparişler hazır demiş. Ben her dili bilirim diyor Aykut. Neredeymiş bu ayı dere bu kadar be demiş Ahmet. Allah'ın Balkanında, dağında, taşında. Bir tek ayılar var. Ayı üzerinde ayılar var, domuzlar var, bir de geyikler var. Ama geyik vurmak yasak biliyorsun değil mi Ahmet? Arkadaşım, geyik vuranı hemen direkt hapse tıkıyorlar. Hemen içeri atıyorlar. Geyik vuranı. Sen avda o ama hey. Yanlış diyorsun. Korktu keriz diyor demiş. İsmail 9 dakika önce ha. Pembe düşler şapçıda, süsleme üzerine her şeyi. Pembe düşler düğün nişankıda mevlüt bebek hediyelik. Marinaki 4'te şapçıda, Barakan'ın karşısında. Ayşe Hanım sevgili dostlarım, pembe düşler. Çok teşekkür ederim. Şapçıda Merve ve Ezgi kardeşler, vatandaşa hizmet bürosu sevgili dostlar. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Devam. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, Etnikidir, Allianz'dır, şudur budur, bütün şirketler, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadima 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında size hizmet veriyorlar. Şapçı'da Kuru Kahveci Nihat ve ekibine şava. Şapçı'da 48 yıllık tecrübe Kuru Kahve'de. Şimdi Hakan devraldı bayrağı gururla taşıyor. Bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Seçkin Bakkal ve marketlerde, Karaçanlar'da, Ekonomi Market'te buluyorsunuz. Bu kahveleri çok beğenecekseniz. Ayrıca Kuru Kahve Cinat Etiki Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerini de kendisi üretiyor.

Çıktınız mı hastaneden Aynur ablam? Oldu mu kontroller? Vale hay mali. Hotteri hotteri hotteri hotteri hotteri.

Boya deyince boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbas ve ekibine şaba. Yalımlı'da Eray Harbas ve ekibi harika fiyatlarla her türlü boya işi, evinizi boyasın, işinizi boyasın, otelleri boyuyor, çok işleri var. Ama söz verdikleri zamanda gelip söz verdikleri zamanda işlerini bitiriyorlar sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. İsteyene telefonu verebilirim.

Erkan Mezarcı Mezarcı Erkan her türlü mezar yapım işleri harika fiyatlarla ertürbe.gr internet sitesi Balavur Köyü'nde hizmetinizde. Facebook'ta da Erkan Dalı Mezarcı olarak bulabilirsiniz. Motoklas, klas işler, klas motorlar. Motoklas, stil bayi, her türlü alet ve edevat. Ot kesme, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri. Yılların tecrübesiyle sevgili dostlarım, Motoklas'ta sizlere sunuluyor. Motoklas diyelim, Motoklas diyelim, klas işler diyelim.

Bizim adam yollarda hep demiş. Fikret abi yollamış İlkan. Ama otların çalıkların arasından çıkıyor ya bu adam. Ben İlkan. Ben ne arıyor oralarda o? Ay tövbe bismillah, tövbe bismillah. İnsan ödü patlayacak. Ben ne... Ay, ay kayıp gibi vallahi billahi. Kayıp gibi adam. Son olarak Sedene de son kez teşekkür edelim. Ondan sonra kaçıyorum zaten. Saat 57 olmuş. Efendim Sedene'nin pardon yanlış yere basmışız. Eşinin züccaciye dükkanı var. Perihom Siras 3'ten. Öğrencilere %20 indirim yapılıyor. Sarma makinesi sadece 5 euroya satılıyor. Onun dışında sevgili dostlar, yaz boyunca devam eden indirimler. Güveç sadece 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Anemistiras 40 watt 20 euro. 90 watt 38 euro. 38 euro.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yarın sabah, nasip kısmet olursa sabah saat 8'i az geçe canlı yayında Radyo City'de radyo terapi yapmak üzere birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bugünlük.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcüne de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrek'in ilk özel radyosu. Radyosu'dan %9.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. 2 saatlik başlıyor salı günü de. Umarım saat 15'e kadar güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Dün yine hafif yağmur yağdı. Gece serindi biraz. Bugün için yağmur göstermiyor. 32 derece gösteriyor. Hafif poyraz. Yarın da öyle. Cuma'dan sonra da sıcaklıklar başlıyor. Şimdi meteoroloğa baktığımızda öyle gösteriyor. Şimdi yaz yağmuru geçer mi geçmez mi onu bilemeyiz. Ama Cuma'ya kadar havalar böyle gidecek. Cuma'dan sonra da sıcaklıklar artacak. 36 dereceyi gösteriyor. Cuma'dan sonra.

denize yağmadım. Dün denize gittik. Slagani'den sonra yağmur vardım. Halk Önder Maronya'da yoktum. Saat 8'de kaçtık. Yoktu. Yanlış yağmuru. Slagani'de yetiştik. Deniz güzeldi. Sular da normal. Ne soğuk ne sıcaktı. Başlayalım. Önce sponsorlarımızı aktaralım. Öyle başlayalım. Yılların tecrübesiyle Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 6-97-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic. Karabağ Sosu Harcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanıza gereken tüm aksesuarlarım bulabileceğiniz bir yer. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multi medya ses sistemi değiştirme takmam. Arabanıza camlarınıza füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor Kalfalı Metin. 697-77-40-096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Dün yenilerle başladık. Yeni pop şarkılarla başladık. Şimdi de eskilerle başlayalım. Azar Azar'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerimizde bulunan tüm istefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

yine devam edeceğiz. Ebru Güneş'i dinledik. Umut'u verdiğimi dinledik. Şimdi de Nilüfer'i dinliyoruz. Kim alarsa neyi dinliyoruz.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Kısacık reklam aramız oldu. Saatlerimiz 1.35 dakika geçiyor. İrem Delici'yi dinliyoruz. Bilinmene Bak isimli şarkısı.

Remleri dinledik. Ya bile Mene Bak isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hakan Peker'i dinliyoruz. Kelimeler yetmesi dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Devam ediyoruz. Nijat Alp'i dinliyoruz. Çift Eteli'yi dinliyoruz.

0: Mahmut Tuncer seslendirdiği iki şarkı. Dübeş attım geldim.
1: Kadın.
0: Şimdi Emrah'la devam edelim. Sevdiğim isimli şarkısım.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam edeceğiz. Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Devam ediyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirebilirsiniz. Arabanızın camlarına füme yapmam. Multimedya ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın far temizliği. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic. Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Karabiberimi dinliyoruz.

Ebru'dan dinledik, ikimiz bir planınızı dinledik. Şimdi de Elif Buse Doğan'ı dinliyoruz. İzleri taktım ve çıkı çıkı yaptığı dinliyoruz. Aklım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Seyirciler, Ortaş'tan dinledik. Balım isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Çağlan Şenay isimli şarkısını dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Dinledik Doğum Günü isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Şimdi komşum mesaj yollamış ama şimdi gördüm. Ne zaman telefon aradıklarında görüyorum. Kaçta yollamış? 1'e 2'ye 10 kala. Fazla olmamış. 2'ye 10 kala. Saat 3'e 20 var.
1: Hani çok sevmiştin beni.
0: Hadi onun sevdiği şarkıyı dinletelim de sana keyfi yerine gelsin.
1: Çok sevmiştin beni.
0: Yolculuğu bitmiştir ama.
1: Gülüm sana.
0: Tuncay Tuncel Gülüm'ü dinliyoruz. Komşum Adnan Alaca için gidiyor.
1: Verdin bana.
0: Ayrıca da Himet Lillem, İrfan. O da Tuncay Tuncel'in şarkılarını seviyor. Tuncay Tuncel'i seviyor. Himet Lillem, İrfan için de gönderelim. Ona da kolay gelsin.

Mücahit İncel'den dinledik. Gülüm'ü dinledik. Şimdi de Ümit Besen'i dinleyelim. Delice sevmek vardım işin içinde.

Ümit'i Besener dedik, işin içindeydin dedik. Şimdi de Sibel Can'ı dinliyoruz. Ölürüm isimli şarkısı.

Şükran, Aydan dedik. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin. Şimdi de geldik birlikteliğimizin son şarkısına. Öner Coşkuner'i dinliyoruz, Alışırım'ı dinliyoruz. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozgu Yol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum üzerine tüm işler yapılmaktadır. Sizlerin arzu isteğine göre. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic. Araba aksesuarcısı Kalfa Limit'in. Çay Üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multimedya ses sistemi takım değiştirme. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Araba bataryalarım. Sileceklerim. Arabanız için gerekli tüm olan tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir dükkan. Grand Tunic Kalfa Limit'in Çay Üstünde Anaokulu yanında. 697-77-40-0-96 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Varımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Evet üzülümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Ay, geldim. Canım. Ay.
1: Biz ne oldu Zeynep?
0: Aşkım, ne gidiyorduk be?

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά.
6: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
5: Αλαμαριά.
6: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Şu haberden daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. Bilmem, belki de o başka bir projeydi, başka bir firmaydı ama teknik aynı, olay aynı yani. Uzaydan dev aynalarla dünyaya güneş ışığı yansıtılması. Geceyi aydınlatacak uydular. Amerika merkezli Reflect Orbital isimli firma güneş ışığını dünyadaki belirli noktalara yansıtabilecek uydu sistemi için onayı almış. Şirket teknolojinin inşaat sahalarından arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılabileceğini savunurken bilim insanları gökyüzü gözlemleri ve çevresel etkiler konusunda endişeli. Evet, yani gökyüzü gözlemlerini etkileyebilir. Gökyüzde bir parlaklık varken teleskop severleri, gökyüzü gözlemi yapanları bir şekilde bilimsel olarak olsun, hobi olarak olsun etkileyecektir. Gökyüzünde ne kadar çok ışık kaynağı varsa gökyüzü gözlemleri o kadar olumsuz etkileniyor biliyorsunuz. Çevresel etkiler, hayvanların uyku düzenleri falan filan, bu tür şeyler de, bu doğal düzen de etkilenebilir ama hani böyle odaklanmış bir ışık ihtiyaç duyulan bir yere yönlendirilirse, arama kurtarma dedikleri gibi, yani işte ne bileyim bir deprem olmuştur, bir uçak kazası olmuştur, bir felaket, bir şey olmuştur. Orada ışığa ihtiyaç vardır. Güçlü ışığa, geniş alanda kullanılacak. Oradan hemen uydu güneş ışığını yansıtabilir falan. Çok acayip bir teknoloji yani, bilim kurgusal gibi geliyor kulağa. Ne yalan söyleyeyim, görmek isterim ama hani böyle keyfi olarak herkes istediği gibi kolayca kullanılacak. Zaten pahalı bir şey olur illaki böyle hani. Mesela atıyorum ya, arkadaşlarla bir pikniğe gidelim, şurasını bir aydınlatsın. Dur şuradan bir abonelik alalım kanka ya, şu gece şurasını bir aydınlatsın falan. Öyle değil. O kadar ucuzmuş düşünsene. Herkes istediği gibi hemen abonelik alıp böyle istediği yeri gece aydınlatabiliyor uydudan.

şöyle bir şey hissediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum doğru mu, siz ne dersiniz? Bizim insanımız bilimle çok alakalı değil. Bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler falan, böyle şeylere pek ilgi duymuyoruz. Bir şey anlatıyorum mesela, teknolojik, bilimsel herhangi bir haber paylaşıyorum mesela. İçten içe birçoğunuzun aslında çok da umrunda olmadığını hissediyorum diye ise. Bilmiyorum gerçekten öyle mi ama inşallah değildir. Ya mesela atıyorum James Webb Uzay Teleskobu benim son yıllarda en çok etkilendiğim şey teknoloji dünyasında. O kadar çok etkilendim ki, o kadar çok hayran kaldım ki. James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili bir video izlerken mesela YouTube'da, abi yani neredeyse tüylerim diken diken oluyor, öyle söyleyeyim. Hayran olurum, coşuyorum ya, bildiğin coşuyorum. Ya resmen ayağa kalkıp alkışlayasım geliyor, o kadar etkileniyorum. Çünkü inanılmaz bir mühendislik. Şimdi size tekrar James Webb'i anlatmayayım, merak edenler açsın izlesinler. Normallerse etkilenmeleri lazım yani, biraz olsun. Tam bir mühendislik harikası abi. Şimdi şunu düşünüyorum mesela, köydeki teyzeme gidip James Webb Uzay Teleskobu'ndan bahsetsem beni boş boş konuşan biri olarak görecektir. Tamam, teleskoptan teyzene ne diye düşünebilirsin ama bu bir ön yargı bence. Nasıl teyzeme ne yani, sen de bu dünyada yaşıyorsun. Teyzem küçük bir örnek, sembolik bir şey oldu şu anda. Teyzem gibi ülkemizde çok insan var. Teyzemi ya da teyzem gibi olan insanları aşağılamak için söylemiyorum. Ama burada bir sorun var. Öyle olmaması gerekiyor. Herkesin bundan çok etkilenmesi gerekiyor. Etkilenin lan diye bağırıyor. Herkesin hayranlık duyması gereken, ilgilenmesi gereken, merak etmesi gereken, bilmesi gereken bir şey bu. Ama nedense pek ilgilenmiyoruz. Bizim başka dertlerimiz var çünkü, belki de o yüzden, bilmiyorum. Ama başka dertlerimiz var diye de her şeye gözümüzü kapatmak, bilmiyorum hani ne kadar mantıklı. Bu gibi bambaşka ufuklara gözümüzü açarsak gelecek bambaşka olabilir. Dam! Ne konuştum be!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Bir dinleyicimiz daha var. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Merhaba.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Biraz nefes alın ondan sonra
1: alo.
0: Alo.
1: Alo. Alo.
2: 28 Ağustos.
3: Telefon 0282 654 85 23 24 25 26 29 30.
4: Tuncay Saran Show.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Bundan çok uzun yıllar önce arkadaşlar, biz çocukken teyzem, Nebiye teyzem bizi çok güldürürdü. Beni özellikle acayip gülerdim. Ve beni bu kadar güldüren şey şuydu: Nebiye teyzem kelimenin tam manasıyla saçmalardı. köyde evin bahçesinde böyle takılırken işte örümcek gelmiş, ağaca çıkmış, birden gözleri patlamış, uçmuş gitmiş falan. Aklına ne gelirse söylerdi, ben yarılırdım orada. Bu nasıl bir teyze? Benim gülmekten yarıldığımı görünce o da veriyordu coşkuyu. Kuşlar uçmuş gitmiş, bir köpek yakalamış, gelmiş kafasını tutmuş, elmaları almış, havaya atmış. Aklına ne gelirse. Ve onun ağzından bu saçmalıklar çıktıkça ben yerlere yatıyordum. Gülmekten kendimi kaybediyordum. Ondan yıllar sonra çok çok eskiden yaptığım bir radyo programında gerçek hayattan sanal hikayeler diye bir bölüm yapmıştım. Teyzemin anlattığı bu saçmalıklar ilham kaynağım olmuştu. Ya tamamen uydurmasyon, 5-6 tane falan öyle hikaye yapmışımdır. Şimdi önce onlardan birinin, yani gerçek hayattan sanal hikayelerden birinin küçük bir bölümünü dinliyoruz.
8: Göz torbalarımızı açık bırakmayalım, içine yağmur dolar. Göz torbalarının dışında bir de gözler de çok önemli. Onun kıymetini bileceğiz, dikkat edeceğiz. Nasıl kullanacağımızı bilmek gerek. Her yere bakmayacağız bir kere. Her yere bakmayacağız. Müsrif bir şekilde harcamayacağız gözümüzü. Gerekli gereksiz her yere bakmanın alemi yok. Gerekli yerde gözlerinizi açacaksınız. Yoksa sürekli açık bırakırsanız gözleriniz biter. Gözleriniz biter. Gözler uzamıyor. Gözler uzadıktan sonra göz makasıyla gözünüzü kesmek gibi bir olay yok. Gözlerinizi yatarken kapatıyorsunuz. Yoksa mesela musluklarınızı açık bıraktığınızda evi su basar ya. Gözlerinizi açık bıraktığınızda odanızı göz basabilir.
7: Böyle şeyler yapıyordum işte. Çok eskiden yaptığım şeyler bunlar. Şimdi bundan birkaç yıl önce bu konsepti arkadaşlar gerçek hayattan sanal hikayeler konseptini alıp daha oturaklı bir şey yapmaya çalıştım. Birazcık geliştirmeye çalıştım. Benim şehir hikayeleri dediğim bir şeye dönüştürdüm. Bu saçma hikayelerin, kurgusal hikayelerin içine böyle güncel şeyler de katmaya çalıştım. Güncel referanslar. Yani popüler bir olay, bir kişi, bir şey artık neyse onlardan da böyle içine birazcık serpiştirmeye çalıştım filan. Ondan sonra da aslında buna çok da gerek olmadığına karar verdim ve adını da Büyüklere Masallar olarak değiştirdim.
9: Yani böyle bir tarihsel süreçten geçtik. Gerçek hayattan sanal hikayeler, ondan sonra içinde güncel şeylerin de olduğu şehir hikayeleri, ondan sonra da Büyüklere Masallar. Birazdan onlardan bir tanesini dinleteceğim size.
10: Güncel Saran Show.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Yıl 2001. Cumartesi geceleri şehirden uzakta bir köyün yakınlarında lüks bir resort otelin diskosunda DJ'lik yapıyordum.
1: Tuncay, bu gece geliyorsun değil mi?
2: Geliyorum, geliyorum abim.
1: Tamam, bekliyoruz. Yeni DJ seti geldi, haberin olsun. Süper alet almışlar ha, görmen lazım.
2: Oo, hakikaten mi abi? Nasıl bir şey?
1: Çok cakcaklı bir şey ya. Tamam, hadi bekliyoruz. Görüşürüz.
2: Görüşürüz. Allah Allah, biraz teknik bilgi verseydin ya. Marka model falan, nasıl mikser cakcaklı.
0: Gecenin erken saatlerinde gelip otelin bodrum katındaki diskosunda şarkılarımı çalmaya başlıyor, İnsanlar duyup gelsinler diye de sesi bayağı açıyordum. Ama ne var ki oranın sorumlusu bayanlardan İnci Hanım topuklu ayakkabı sesleriyle gelip
3: "Tuncay Bey, sesi birazcık kısabilir miyiz?"
0: der ve aynı sesleriyle uzaklaşırdı. Tabii ben müziğin sesini kısınca onun topuklu sesleri daha iyi duyulmaya başlardı. Ama ilerleyen saatlerde topuklu seslerini duymanın pek imkanı olmazdı. Çünkü gümbür gümbür disco müzikleri eşliğinde geç saatlere kadar kendimizden geçerdik. Gece 3'e yakın bir saatte diskoyu kapattıktan sonra CD çantamı da alıp kulağımdaki çınlamayla beraber diskodan uzaklaşırdım. Otelin temizlik odası, depo gibi odaların da bulunduğu labirente benzeyen arka koridorlarından geçip personel çıkış kapısına doğru ilerlerdim. O gecelerden birinde
4: "Tuncay, bu gece servis biraz geç kalkacaksan şu odada bekle biraz istersen."
2: Makinalarla, aletlerle dolu bir odaya girdim. Bir de çok güzel bir kız vardı içinde.
3: "Merhaba."
2: "Merhaba."
3: "Siz DJ'siniz galiba."
2: "Evet." "Siz burada mı çalışıyorsunuz?"
3: "Evet."
2: "Ne yapıyorsunuz?"
3: "İşte bütün bu aletleri ben kontrol ediyorum. Şu Cihat restorandaki..."
2: Otelin yangın alarmı, uydu sistemi, güvenlik kameraları, ortam müziklerine kadar her şeyi o kontrol ediyormuş. "Vav!" demiştim. Böylesine bir yerden sorumlu olan kişi, ne bileyim, bir abi falan olmalıydı normalde. Kafam bir milyon, çınlama sesleri eşliğinde gecenin üçünde uzak bir otelin bodrum katındaki labirentlerinin sonunda bir makine odasında dünyanın en güzel ve en büyüleyici yüzlerinden birisine bakıyordum. Sohbetin oraya nasıl geldiğini hatırlamıyorum ama...
3: "Ben bateri çalmayı çok isterdim mesela. Bir de motor kullanabilmeyi."
2: "Yani bir şey mi ima etmeye çalışıyordu? Kuru mu yapıyordu? Ben ne demeliydim?"
5: "Tuncay, servis geldi."
6: "Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım."
0: Eve dönüş zamanlarında, yani gecenin bir yarısı, üzerine ay ışığının döküldüğü, hafif loş otele ait golf sahalarının ve yeşil alanların yanından geçip şehre doğru yol alırdık. Ben servis otobüsündeki yalnız DJ'ydim. Çünkü diğerlerini ya hiç tanımazdım ya da pek tanımazdım. Sadece merhaba merhaba. Çünkü haftada sadece bir gün birkaç saatliğine oraya gelen birisiydim. İlginç bir huyları vardı servisteki o full time otel çalışanlarının. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bir gece yine servise eve dönerken içlerinden biri bir anda yapmacık bir kahkaha atmaya başlamıştı. Sonra bir başkası da o yapmacık kahkahaya kendi yapmacık kahkaha.
7: Radyo City sunar. Saat 18.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: 40 yaşındaki adamın kulağından kelebek çıkmış arkadaşlar. Kulağında adeta hareket eden bir şey olduğunu söyleyerek doktora giden, adeta hareket eden. Yani kulağında hareket eden bir şey hissi olmuş ama buna inanamamış galiba. Ya bir şey var doktor bey ama adeta hareket ediyor yani. Tam emin değilim ama adeta. Adamın kulağından kelebek çıkmış. Abi kulağına kelebek girerken nasıl fark etmezsin? Acaba uyurken falan mı girdi? Nasıl girdi? Ya da çok küçük girdi de kulağının içinde mi büyüdü? Çok korkunç bir şey değil mi? Allah korusun. Kelebek hastanın kulağından çıkarıldı. Rahat çıkabilecek bir pozisyondaymış. Küçük bir aletle çıkarmışlar. Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmaz. Bu dünyada kulağa kelebek kaçması diye bir olay da var ya. Yani varmış. Çok acayip. Kelebeği bu arada çıkartınca hareket etmeye devam etmiş ve salmışlar, doğaya bırakmışlar. Kibarca almışlar kelebeği yani. Kelebeğin kulağın içinde ölmemesi de ilginç. Orada yaşamış abi kelebek. Ve uçup gitmiş, hayatına devam etmiş. Bir süre adamın misafiri olmuş yani. Benim kulağıma değil de gözüme böyle küçük sinek girdiği çok oldu arkadaşlar. O da çok ilginç bir şey. Bilmiyorum, hiç başınıza geldi mi? Yolda yürüyorsunuz mesela. Ya birden böyle bir anda karşıdan geldiğini görüyorsunuz. Ya anlık bir şey böyle. Siyah uçarak geliyor böyle. Hani gözünüze girdiği için görüyorsunuz. Bir anlık tak. Ah. O da çok rahatsız edici bir şey. Parmağınızla çıkarmaya çalışıyorsunuz falan, hiç başına gelen oldu mu? Bir defa bir AVM çıkışında başıma gelmişti. Eve gidene kadar böyle çok rahatsız olmuştum yani. Küçük parmağımla çıkarmaya çalışıyorum falan. Gidince güzelce gözlerimi yıkamıştım ama o da çok rahatsız edici bir olaydır. Bilmiyorum doğru mu? Şöyle bir istatistik okumuştum bir yerde, duymuştum ya da. Uyurken işte insanın ağzından bilmem kaç tane böcek girermiş hayatı boyunca ortalama. Bu nasıl bilinebilir bilmiyorum yani. Böyle bir şey var mıdır gerçekten? Uyurken ağzımızdan böyle böcekler giriyor mu? Ağzımızdan girersek kulaklarımızdan ya da burnumuzdan da girebilir. Bizi uyandırmadan nasıl böyle bir şeyi başarabilirler?
1: Tuncay Saran Show.

0: Çok güzel şarkı gerçekten, Uzunlar. Bu şarkıyı ilk dinlemeye başladığım zamanlarda nakarat kısmını şöyle anlıyordum. Uzunlar yanıyor aramızda. Uzunlar yanıyor aramızda. Aramızda uzunların yanması ne demekse. Ya çoğu zaman şarkıları dinlersin de sözlerine çok dikkat etmezsin ya. Aldırış etmezsin yani. Ne diyorsa diyor yani. Uzunlar yanıyor aramızda. Tamam geç. Ama dinledikçe sonradan dikkatini çekmeye başlıyor. Allah Allah ne demek bu ya filan diye. Açtım internetten baktım. Uzunlar yanıyor arabamızda diyormuş meğersem. Ama ben hala onu uzunlar yanıyor aramızda gibi duyuyorum abi. Yani arabamızda olarak duymak istiyorum ama bir türlü duyamıyorum. Kulaklarım bunu beceremiyor. Tam da emin olamıyorum. Yani bak dinleyelim.
1: Uzunlar yanıyor arabamızda.
0: Uzunlar yanıyor arabamızda. Arabamızda diye tane tane böyle bir şey çıkmıyor abi. Tam aramızda da demiyor galiba. Orada bir ulama gibi bir şey mi yapıyor? Yanıyorun yorunu birazcık yar gibi söyleyip arabamızdaya mı uluyor? Ne yapıyor? Bir türlü anlayamıyorum.
2: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697, alt Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: 36 515 cep 69 42 81 93 87 adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Ben çok tatil insanı değilim. Hanım da benim tam tersim bir tatil insanı. Yılda bir iki böyle tatil perileri gelir. Ondan sonra o da bana gelir. Yakında tatile gideceğiz, haberin olsun falan. Yer bak yani, bakalım hani araştıralım falan. Bana da çok angarya gelir, gitmek istemem falan. Niye gidiyoruz şimdi, ne yapacağız yani? Bir ton para vereceğiz falan filan, ama yani bir yandan da hakkı olduğu için, çocukların da hakkı olduğu için, onların bu arzuları daha makul olduğu için, yani bir yandan bir görev gibi mi desem, hani bir şekilde ya yine mi ya diye düşünsem de bir şekilde beraber hareket ediyoruz yani. Onlarla beraber yani kendi alacağım keyfi alıyorum. Denize giriyorum, ne bileyim hani niye geldik şimdi biz falan kafasında olmuyorum. En son yine böyle bir süreç yaşadık. Assos'ta bir yere gittik. İki gün kaldık. Denizine girdik, geldik. Sonuç... Valla yani güzeldi. Hani değişik bir deneyim oluyor çocuklar için, hanım için en azından. Hani bana sorsan ben yine gitmem, ama gitmemiş olsaydım kaybettiğim bir şey olurdu gözüyle bakmıyorum. Tamam, bir değişiklik oluyor dediğim gibi. O yolculuk hissi de güzel bir şey aslında. Yolda olmanın verdiği bir keyif de yok değil. Şarkılarını özenle seçip USB'ye kaydedip işte o yola çıkmak, bilmediğin yerlere gitmek, yeni yerler keşfetmek, o köprülerden, denizlerden, dağlardan geçmek, bambaşka yerler görmek, bunun da güzelliği var. Ama yine de benim fikrim kendi içimde aynı. Yani bana birazcık yorucu ve zor gelen şeyler bunlar. Abi mesela denize girmek benim için çok angarya bir iş ya. Denize girdik ama denizden çıkıyorsun, o Allah'ın sıcağı, üstüne kumlar yapışmış. Üstünü nerede temizleyeceksin? Odanıza geliyorsunuz çocuklarla beraber, havlular bir yerde, poşetler var. Her taraf kum oluyor. Duşa girme sırası, onu oraya koy. Bu ıslak mıydı? Hangi havlu temiz? Benim tişörtüm nerede? O nerede? Bu nerede? Yani banyo kum içinde. Bütün o durumlar bana çok böyle pis geliyor abi. Hijyenik olmayan zor geliyor yani.

Güneşte kavrulan halıları hiç duydunuz mu arkadaşlar? Böyle bir olay varmış. Halıları böyle halı tarlası gibi kışın buğday ekilen tarlaları hazırlıyorlarmış halılar için. Halıları oralara seriyorlarmış ve güneşte kurutuyorlarmış. Renkleri böyle pastel, doğal bir şekilde güneşle kavrulsun da pastel bir hale gelsin diye. Ben daha önce hiç duymamıştım bu yöntemi. Hani Mabel Matiz'in klibi vardı ya, böyle halılar yerde işte tarlada. Neyse. Yani ben onun tamamen klip için uydurulmuş bir şey olduğunu zannediyordum. Ama halbuki böyle bir olay varmış yani. Halılar seriliyor abi tarlaya. Kurutuluyor. Renkleri solsun, pastel gibi görünsün diye. Fiyatları da 5000 dolara kadar çıkıyormuş. Çok ilginç gerçekten. İçinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor ve tamamı kök boyalarla renklendiriliyor. Kök boya sürecinde endikatör dediğimiz yardımcı doğal maddeler kullanılıyor. Sütleyen bitkisinin özü, ceviz kabuğu gibi doğal malzemelerden faydalanıyor. Tamamen organik, yani yiyesim geldi halıları.

Hayırlı programlar, ben Tokat'tan Nihan. Sizi uzun zamandır dinliyorum ama ilk defa mesaj yollamak istedim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Günümüze neşe katıyorsunuz, kolay gelsin, çok teşekkürler. Tuncay Bey, valla muhabbetlerinizi seviyoruz, dinliyoruz ama şarkılarınız arasına birazcık da arabesk serpiştirirseniz daha da memnun oluruz. Pazardan İsmail. Pazardan derken, pazar, ilçe olan pazar. Birden kafam karıştı ilkten bir. İsmail Beyciğim, arabeske düşman değilim ama format bu. Böyle başladık, böyle gidiyoruz. Popçuyuz abi ya. Öyle pop çalıyoruz. Sevgiler, pazara da selamlar göndermiş olalım. Devam edelim.

0: değil.
1: Genelde yollarda beyaz renkte otomobiller görüyorum. Bir araştırmaya göre de zaten en çok beyaz renk tercih ediliyormuş ama acaba bu sunulan alternatiflerin azlığıyla ilgili olabilir mi? Gördüğüm kadarıyla galiba şöyle bir şey var. Yeni bir model çıktığı zaman beyaz, antrasit grisi, siyah filan böyle birkaç seçenek oluyor. Çok fazla seçenek olmuyor ve içlerinden de beyazı seçiyor adam yani. Acaba neye göre belirliyor otomobil firmaları, tasarımcılar bu renkleri yani? Yeni bir model çıkaracaklar mesela, kendi aralarında bir toplantı yapıp düşünüp öyle mi karar veriyorlar? Ne olsun? Beyaz olsun, bir de siyah çakalım. Kırmızı Türkiye'de pek tutmuyor. Türkiye'ye kırmızı göndermeyelim gibi konuşmalar mı geçiyor aralarında bilmiyorum yani. Kırmızı demişken bir de kırmızı araba efsanesi vardı eskiden, değil mi? Artık o kalmadı galiba. Yani kırmızı arabaya karşı bir sempati vardı. İkonik bir şeydi hatta bu. Yeni bir arabam olacaksa kıpkırmızı olsun. Kıpkırmızı bir arabam olsun istiyorum. Böyle bir şey vardı eskiden, hatırlar mısınız? Sembolik bir şeydi yani. Kırmızı araba. Böyle bir kavram vardı kafalarda. Kırmızı araba bir yana da hakikaten sunulan seçenekler birazcık daha neden zengin değil düşünürüm hep. Neden mesela farklı tonlarda renk seçenekleri sunulmaz? Sınırlı miktarda olsa da mesela, bilmiyorum. Çok tatlı yeşil tonları vardır mesela. Çok güzel, belki de bazılarının tercih edebileceği kırmızı tonları, turuncu tonları, parlak, mat, böyle çok farklı renkler var ya yani. Ama pek görmüyoruz yollarda. Hep beyaz, hep beyaz, gri, siyah, hep böyle bir sıkıcılık yani. Çok eskiden abi, hatırlıyorum sanki gördüğümü, krom rengi otomobiller vardı sokaklarda 80'li yıllarda falan. Ya da bilmiyorum, tesadüfe şansa bir tane gördüm, o yüzden serbestmiş gibi hatırlıyorum serbest değildiğini. Ama krom rengi otomobillere her zaman ben çok büyük hayranlık duymuşumdur. Nikelaj kaplama, hani böyle parlak ayna gibi. Bazı filmlerde de görmüşümdür, Terminator 2'deki Tebin gibi yani. Altın rengi ya da gümüş rengi metalik otomobiller. Serbest olsaydı ben kesinlikle arabamı isterdim öyle yani. Kim istemez ki? Böyle şeyler günümüz dünyasında yasak elbette. Trafikte hani parlama olur, karşı tarafın gözünü alır falan diye kullanılmıyor da çok şık, çok acayip güzel duruyor yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02.

bakalım.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: Çünkü sevmek en kolay.
1: Kırık plaktan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Günün adı Salı. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar eşliğinde yine çok güzel şarkılar seçtim efendim sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün yine şöyle çocukluğumuza gideceğiz. Bakkallardan bahsedeceğiz bugün sizlere. Bakkalların esnafın kralı olduğuna dair sağlam kanıtlar getirdim sizler için. Öncesinde güzel bir şarkı, sonrasında başlıyoruz.

sevgili dinleyenler, mahalle esnaflığı kültürümüzün en köklü kurumudur herhalde. Terzisi, berberi, ayakkabı tamircisi. Giderek Jetgillerin galaksisine dönen hayatlarımızda geçmiş özlemlerimizin sokak direnişçileri gibiler adeta. Hala ters çevrilen bir kasanın üzerinde gazoz içebilir, tepeye asılan 37 ekran televizyonlarında skor takibi yapabilirsiniz belki sokak aralarında. İşte bugün sizlere bakkallardan bahsedeceğiz. Hadi gelin güzel bir şarkıyı buluşturalım. Tüm bakkallarımıza da armağan edelim. Ne dersiniz?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

yavaş yavaş hayatımızda ve mahallemizde nostaljik bir detaya dönüşme riski taşısa da bakkal alışverişini tecrübe etmiş, bakkalıyla hasbihal etme fırsatı bulmuş her canlı bilir ki bakkallar kendine has karakteriyle esnafların en kralıdır sevgili dinleyenler. Kuşkusuz sayacak daha birçok özelliğe sahiptirler fakat ben bugün en bilinenleri paylaşacağım sizlerle. Güzel bir şarkı sonrasında geliyorum.

Bugün bakkallardan bahsedeceğiz dedik. Bakkalların esnafların en kralı olduğunun kanıtlarından bahsedeceğiz dedik. Veresiye defteriyle başlamak istiyorum. Böyle bir envanteri mahalle bakkalı dışında hiçbir esnafta bulamazdınız. Parası olmadan ihtiyacını çekinmeden alabildiği bir bakkala sahip olan mahalleli ne kadar şanslı olduğunu bir ömür unutamaz herhalde. Ay başında öderimlerin 3 aylara uzandığı kabarık veresiye defterleri aynı zamanda bakkalın engin sabrının da kaydını tutar. Devam ediyoruz.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Mahalle bakkallarından bahsediyorduk. Para üstü çakışmayınca sakız, leblebi tozu ya da balık krakerle ödeme fonksiyonu vardır mahalle bakkallarında. Bir zincir markette asla başınıza gelmeyecek olan bu durum bir bakkal klasiğidir. Alacaklarınızı aldıktan sonra alacağınız para üstünüz bakkalın kasasında yoksa sakız olsun, balon olsun, gofret olsun direkt ürünle para üstü ödeme devrini başlatmış esnaf sadece bakkaldır. Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bakkallar hakkında konuşuyorduk bugün. Akrabadan öte sırlaştır efendim bakkallarımız. Mahalle bakkalı demek akrabadan daha yakın, daha sıcak ilişkiler demektir. Derdini, sıkıntını anlatabildiğin, 7 kat yabancının en yakın olmayı başaranları yok değildi. Veresiye naifliğini gösteren birinin insanın derdini anlamaması çok da olası bir durum değildi zaten. Şöyle düşünün, siz yokken evinize gelecek bir akrabanız için anahtarınızı gönül rahatlığıyla bırakabildiğiniz kişi bakkaldan başka kim olabilirdi ki?

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Καλαμάρια.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri biz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Kırık Plak'ta ben Nurgül'le berabersiniz efendim. Şehrin en iyisindesiniz ve bakkalların, esnafların en kralı olduğunun kanıtlarını paylaşıyorduk sizlerle. Canın çektiyse al çekinme, helal olsun. Bu cümleyi duydunuz mu daha önce? Bakkaldan bir şey almaya gittiğinizde otomatik avantanızda aldığınız zamanlar olurdu. Misal bozuk parayla tam ucu ucuna denk şekilde iki ekmek aldınız. Tezgahın önünde de cıvıl cıvıl renkli şekerleri gördünüz. Eğer bakkal şekerleri kestiğinizi görürse vereceği tek tepki "al evladım çekinmeden" başkası olmazdı. Bugün şeker, yarın gofretle bakkal jestleri böyle sürer

Efendim bugün Kırık Plak'ta sizlere bakkallardan bahsediyoruz. Çocukluğunda mahalle bakkalından çok sık alışveriş yapanlar beni çok iyi bilecektir. Yavaş yavaş o değerlerimizi kaybediyoruz aslında. Kimin kimi kazıkladığı belli olmadığı şu çağda güvenmediği malı müşterisine satmayan tek esnaf bakkaldır efendim. Sanki bakkaldaki tüm ürünleri önce kendi tadıp tescilliyor da sonra satıyor gibi ilginç bir operasyonun kahramanıdır. Abi şu ezineden alayım bir kalıp dediğinde o ezineden emin değilse yok yeğenim bu iyi değil vermem bundan sana diyecek kadar kral bir kimsedir mahalle bakkalı. Eğer hala sizin sokağınızda bir mahalle bakkalınız varsa onların değerini bilin bence. Güzel bir şarkı sonrasında buradayım.

Hep sevgim sözlere sığmaz. Anlatamaz tutkularımı çiçeklerin ne rengi ne de kokusu. Gerekmez ya bize şiirler, şarkılar. Biz iki deli, belki bir başka çilek mevsimi.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün mahalle bakkallarının en kral esnaf olduğundan bahsettik sizlere. Şöyle mahalle bakkallarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim buradan. Yine bir şarkı armağan edelim. Çok içimden geldi şu anda. Bir de Instagram adresimizi hatırlatalım. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı sizlerle buluşturacağız. Sonrasında artık veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.

0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

bugünlük biz Ayrılan Süre'nin burada sonuna geldik. Yarın haftanın tam ortasında Kırık Plak'ta ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım efendim. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi.
2: Radyo City sunar. Saat 22.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım yolları.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.